kucağına al kalbimi. Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin.

kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye

güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni.
kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basîr, ya Basîr, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar, sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir.
sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin.
İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem.
Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab, işte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mûni, ya Mûni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya Varis, ya Varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualarım.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Ay'a bak, yıldıza bak. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda 90.1 frekansından, Türkmen FM'den sizlere sesleniyorum. Merhabalar, günaydınlar, kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, mutluluk, umut, neşe. Hepsi bu güzel sabahta bizlerin olsun. Saat 9'u gösteriyor, 9.02'yi. Ben yine sizlerle birlikte günü başlatıyorum efendim. Merve ile Günaydın programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ali Haydar Gül'ün sesinden Ay'a Bak, Yıldız'a Bak, efendim sevdiğimiz manilerimizden bir tanesini dinledik. Şimdi bir Ahmet Tuzlu şarkısı dinleyelim manisi. Pencerenin El Nakışı. Mendil'den Telafer'e kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye günaydın diyelim. Günaydın Türkmeneli, nasılız, iyi miyiz? İnşallah her şey yolunda gidiyordur. Elbette ki yolunda gitmeyen muhakkak bazı şeyler vardır. Mutsuz olduğumuz günler vardır. Güne güzel başlamadığımız sabahlar vardır. Ama Türkmen FM ailesi olarak biz o sabahları efendim güzelleştirmeye geliyoruz. Her gün o günü güzelleştirmek, modunuzu yükseltmek için sizlere burada en güzel konularımızı, şarkılarımızı, en güzel sohbetlerimizi, sözlerimizi sizler için hazır ediyoruz. O zaman şöyle bir telaşı, hayatın telaşını, hızını bir tarafa bırakalım. Biraz şöyle kendimize gelelim. İlk mesajımız geldi bile. Günaydın. Mumin demiş uzun uzun böyle. Günaydın, hoş geldin Mumin, nasılsın? 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizleri arayabilirsiniz.

İyiyim, sizler nasılsınız? Özlettiniz kendinizi. Bir dün yoktum, dün de programım vardı akşam zaten. Çok teşekkür ederim. Elinden, gurbet elinden, aşkın elinden. Akşam güzel bir programım vardı. Biraz sohbet programı, biraz muhabbet pardon. Yeni bir programa başladık. Böyle ünlü sanatçılarımızı konuk ediyoruz. Tamamen onların sanat hayatı, müzik, samimi bir ortamda güzel bir sohbet paylaşıyoruz sizlerle. Hafta içi yapmayı planlıyorum inşallah. Güzel bir program oldu ve dün çok ünlü, 90'lara damgasını vurmuş bir isim bizlerleydi, Ege. Gerçekten samimiyeti, işte sorduğumuz sorulara çok sıcak cevap verisi ve bu kadar mütevazi oluşu beni çok etkiledi. Zaten hayranıydım. Bir tık daha fazla hayranı oldum efendim. İzlemeyen varsa da Facebook üzerinden izleyebilir. Bunu da belirtmiş olalım.

0: sabahınız vaktiniz hayırlı olsun. Birbirinden güzel manilerle programımızı başlattım. Sırada Mehmet Özbek, Abdurrahman Kızılay'ın çok sevdiğimiz bir manileri var. Birlikte deyiptiler. Hepimiz çok severiz. Yani sizlerle haz edirəm biraz o manini eşidim. Hatta eğer olursa sizlerle birlikte eşlik yapalım bu şarkıya, bu maniye. Havar Ayşe.
1: Giderim yolumdadır aman Ayşe. Giderim yolumdadır havar Ayşe.

Efendim, bu güzel lehçede, bu güzel dilde sizlere seslenebilmek benim için dünyanın en güzel, paha biçilemez şeylerinden bir tanesi sanırım. Evet efendim, Hazreti Savus, telefonla bizlere bağlanasız, mani istiyasız. Yensel Eşağın, Sohbet Muhabbet Edağın 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyoruz. WhatsApp'tan bizlere arayabilirsiniz, seleşebilirsiniz bizimle. Telefon numaramız her türlü açık efendim sizler için.

Zaten ikisi çok muhteşem bir sese sahipler. Gerçekten işlerini tam anlamıyla yapan, çok kıymetli örnek olan iki güçlü ses, iki efsane ses. Bir de ikisi birleşince ortaya öyle bir çalışma çıkmış ki nasıl anlatsam bilmiyorum. Gerçekten süper ötesi. Gerçekten çok güzel.

Böyle güzel geldi, değil mi? Sabah bize bir enerji verdi. Şimdi o kadar güzel bir mani daha hazırladım ki sizler için. Yine çok sevilen, çok bildiğimiz manilerden bir tanesi. Türkmen Sanatçılar Birliği'nin bir çalışması, bilmem neden gam gün buduzun dağları.

Yaralı Türkmen'den herkese günaydın, Altın Köprü'den herkese günaydınlar diye dilerim. Umarım herkes iyidir. Siz de iyisinizdir ablam. Benim bir ricam var. Evet, Türkmen'e ve şarkısını çalarsanız teşekkür ederim. Şimdi YouTube'da araştıracağım, bilmediğim bir manidi. Başım gözüm üzerine, hoş geldin, nasılsın? Altın Köprü Necati, oradaki bütün dinleyicilerimize de hürmetlerimizi, saygılarımızı iletelim. İnşallah sen de hep iyi olasan, çok güzel bir mesajdı, samimi, teşekkür ederim. Hep iyi ol, ben ismimi merak ettim. Yaralı Türkmen diye mi kullanıyorsun ismini?

abla Fethullah Altun Ses'ten Türkmen'e bak Türkmen'e. Başım gözüm üzerine.

Evet efendim, ben çok sevdiğim bir maniydi. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. İnşallah devamı gelir diyoruz. Güzel manilerimiz, tabii ki birbirinden özel manilerimiz, türkülerimiz var bizim. Hepsi birbirinden efsane efendim. Şimdi Fethullah Altunses'ten bir mani istenildi. Altın Köprü'den kardeşimiz, Yaralı Türkmen isminde bir kardeşimiz bize yazmışydı. Başım gözüm üzerine, onu da beraber. Sana kurban kerkürdüm, sana kurban kerkürdüm. Diyor ki, kuzenimle şimdi sınavdan çıktık Mumin. Eve gidiyoruz. Sınavı çok güzel geçmiş ve bir şarkı istiyor. Sana, adı Sedef. Sedef ne güzel. Bütün öğrencilerimize de zor bir dönemden geçiyorlar. Başarılar dileriz. Senin adına mutlu oldum. Bir mani istiyipti. Başım gözüm üzerine. Sedef için verelim onu. Hem de bir moral olsun, tamam mı?

arada Altın Köprü'den mesaj yazdı ya arkadaşımız bize. Gerçekten Altın Köprü'nü hepimiz neden bu kadar seviyoruz ya? Böyle bizim için suyunu görende bir hoşumuza gelir. Ortamı güzel, doğası güzel, insanlar da sıcak. Yani gerçekten böyle Kerkük'le Erbil'i birbirine bağlayan gerçek anlamda bir Altın Köprü. Gerçekten insanları da çok sıcak, çok insanlara karşı, yani nasıl anlatsam, böyle sizi hiç tanımadıkları halde çok samimi davranıyorlar. Hemen bir ihtiyacınız olduğunda yardım etmeye çalışıyor. Gerçekten çok farklı Altın Köprü halkı. Hürmetlerimizi iletelim özlerine. Evet, yavaş yavaş konularımıza geçeceğiz. İnşallah arkadaşımızın gövlüne göre oldu. Fethullah Altunses'in bu özel manisi.

0: Indie bir mani isteğimiz daha var Trip Kolik'ten ama bir telefon bağlantımız var.
1: Ezizleyip tutardın ellerinden, sergine varmazdın o yeri harayın.
0: Dedi ki abla, kerpiç olmazsa Altın Köprü hiçbir işe yaramaz.

ses isteyen biraz daha dinleyicimiz daha fazla gelsin. Hatta telefon bağlantımızı alalım. Telefon bağlantımız bugün Esra Öztürk'le olacak. Kendisi efendim çok iyi bir akademisyen, türkücü, sanatçı. Kendisinden türkü de isteyeceğim, canlı yayında bizler için desin. Ama bir iki taneden fazla olacak bu sefer. Çünkü karşımdaki kişi işinde çok profesyonel biri. Kendisini yayına bağlayacağım.

Efendim, telefon bağlantımızdan önce istek şarkımız vardı. Ben istemrem istek şarkımızı bekledim. Madem sınavdan çıkmış bir öğrenci arkadaşımız ve bizden bir istekte bulunmuş, hemen istek şarkısını verelim. Ben de bu arada telefon bağlantımızı ayarlamaya çalışayım. Bir an önce alalım, sohbetimiz, muhabbetimiz başlasın efendim. Sedef, bu mani bizden sana gelsin.

Evet, sabahtan bir ergen manisine maruz kaldık. Bağırıyor mu? Kızmasın bana ha. Ama benim yaşıma göre değil. Yani sorun orada. Biri şu an şarkıyla birlikte bağırıyor. Rezil etti bizi. Canım ne yapsın? O sınavdan çıkıp da gevli hoştu. Ya, tabii ki normaldi.

Evet, bu sabahta da böyle bir şarkı dinlemiş olduk Sedef sayesinde. Efendim, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şöyle sırada tatlı bir şarkı var.

0: Efendim, öncelikle telefon bağlantımızda çok sevdiğimiz, müziğine hayran olduğumuz değerli sanatçılarımızdan biri Esra Öztürk var. Kendisine bir alo demek istiyoruz. Hemen çok heyecanlısınız biliyorum. Daha fazla bekletmeyelim kendisini. Bir alo diyelim. Alo.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın Esra Hanım. Güzel enerjinizle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sabahımız, hoş buldum efendim.
0: Sesiniz sabahımıza renk katacak eminim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş
0: nasılsınız?
1: Buldum.
0: Nasıl gidiyor? Biz iyiyiz efendim. Sizin sesinizi duyduktan sonra biz iyiyiz. Şu anda mesajlar eyvallah. Bismillah demekle birlikte başladı. Ben eyvallah. Onları da aktaracağım sizlere.
1: Eyvallah efendim, eyvallah.
0: Esra Hanım efendim, işin çok profesyonel yapan, gerçekten iyi bir akademisyen. Uzun yıllardır kendisini tanıyoruz, dinliyoruz, seviyoruz. Özellikle de bizim coğrafyamızda sizin türkülerinizin bir başka tadı var. Bir başka hayranı var efendim.
1: Ne mutlu.
0: Son dönemlerde de birçok aslında farklı tarzda sizi görebiliyoruz. Gerçekten bu da çok çoklu bir yön benim için. Türkü, pop, bunun yanında yani seslendirdiğiniz her şeye geçirdiğiniz o enerji, bize verdiğiniz, hissettirdiğiniz samimiyet bambaşka. Şimdi gelelim herkesin efendim merak ettiği. Klibi çok tatlı, sözleri çok tatlı. 7'den 70'e, bakın 7'den 70'e herkesin böyle seveceği bir tarzda çekirdek gazoz nasıl ortaya çıktı? Hikayesini hemen sizden almak istiyorum.
1: Yani beğendiğinize çok sevindim bu arada. Öncelikle onu belirteyim. Şöyle, sözleri Burhan Aktağ'ın, bilirsiniz ünlü gazeteci, evet, magazin evet. gazetecisi Burhan abi, onun müziği Abbas Akbayrak'a ait ve aranjesini Yıldıray Gürgen yaptı. Eserin çıkışı şöyle, Burhan abi eseri yapmıştı ve ben dinledim, ofise gittiğimde dinledim. Abi bunu ben okuyacağım dedim. Emin misin dedi.
0: Evet.
1: Evet dedim. Yani o arada eser yaptığında Burhan abi bana dinletir evet. eserlerini. İşte onların arasından bir taneydi bu. Ve ben seçtim. Emin misin? Evet dedim, eminim. Hemen Yıldıray aradım ve konuya girdik. Şöyle, farklı tarzları deneyimlemeyi seviyorum.
0: Evet.
1: Biraz hani tabii müzikal kısmı, işin müzikal kısmı var.
0: Elbette.
1: Bir de arka planı var. Biraz meseleyi hani elbette ki benim özüm halk müziği eğitimini aldığımda bu, eğitimini verdiğimde bu, vazgeçmiş evet. falan değilim. Bunu hep her defasında söylüyorum. Vazgeçmek ne demek? Ne mümkün yani, haddim değil böyle bir şeyi konuşmak dahi söz konusu olamaz. Fakat biraz mesele şunu şöyle düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan herkesin halk müziğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum öncelikli
0: kesinlikle.
1: Olarak.
0: Evet.
1: Kesinlikle bu coğrafyada yaşıyorsan senin özün halk müziğidir ve bunu ozanların eserlerini bilmek zorundasın bir kere. Ben kesinlikle. Meseleye böyle bakıyorum. Yıllardır meslekli 30. yılı aştık. 30 yıldır da zaten okuyorum ozanlarımızın bütün eserlerini okuyorum. Ve popüler olmak gibi bir mesele var ya, hani Tarkan Aşık Veysel eserini okuduğunda nasıl herkes bildi Aşık Veysel'i?
0: Evet.
1: Ne kadar da güzel yorumlamıştı bu arada, evet. hatırlarsanız.
0: Çok
1: da güzel bir aranjeyle.
0: Efsane bir yorumdu, evet.
1: Kesinlikle. Onun için meseleyi güncelleyerek bunlar yapılabilir. Bunun için de şimdi bugün popüler bir sanatçı okuduğunda daha fazla biliniyor ya. Biz de dedik ki popüler olmanın yolu da buradan geçiyor ya. Ama bu arada sevmiyorum falan değil. Eseri çok sevdim.
0: O başka ayrı. Tabii
1: yani
0: ki.
1: Sevmediğim bir şeyi kimse bana yaptıramaz. O konuda bir şeyim var. Agresyonum var.
0: Çok
1: maalesef.
0: Güzel.
1: Yani sevmeden olmaz bu iş. Çok severek okudum. Dedik ki yani hani biraz daha böyle gençlere de hitap edelim. Onlar da Esra Öztürk'ü bilsinler. Bu arada evet. Gönül Gel Seninle, Türküm'le de bilen gençlerimiz var. Fakat
0: elbette
1: hani
0: ki.
1: Daha sınırlı. Popüler kültürü biliyorsunuz, basını biliyorsunuz. Biraz daha popüler müziğe daha ağırlık veriyor. Dolayısıyla biz de dedik ki iyi tamam o zaman dedik. Tercih etmediğimizden de bu, beceremediğimizden değildi. Hep işin arka planında kalmaktı derdimiz.
0: Evet.
1: Akademik kariyer, kültür taşıyıcılığı. Bu son 1,5 yıldır da dedim ki tamam okey o zaman. Popüler işler de yapalım. İsmimizi yürütelim diyeceğimiz çok söz var.
0: Evet.
1: O zaman söyleyelim bunları dedik efendim. Yani hiç öyle arkadan dolanmaya, farklı farklı şeyler söylemeye de gerek yok. Hiç sevmem o işleri, neyse o. Konu
0: Esra Hanım, zaten biz yıllardır sizi mesela magazin gündeminden değil de kaliteli işlerinizden biliriz. Duruşunuz farklıdır, kaliteniz çok farklıdır, çok ayrıdır. Son günlerde özellikle de aslında bunu yapmakta bir cesaret istiyor. Mesela yıllardır türkülerine daha fazla aşina olduğumuz bir sanatçının aslında cesur bir adımı. Ve bu mecraya da gelir gelmez de hemen son dönemlerin mesela algoritmanın algılayabileceği bir şarkı, bunun yanı sıra klip de keza öyle. Klip de yine çok tatlı, çok güzel. Yani bence bu çekirdek gazoz bomba etkisi yarattı. Hani beklenmeyen bir adım gibi geldi.
1: Evet, şimdi biraz ters köşe oldu.
0: Çok çok ters köşe oldu ve cesur bir adım da olmuş bence.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ya seviyorum. Yani güncellemek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle.
1: Özü kaybetmeden meseleyi güncelleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu ben birkaç diğer türkülerimde de yapmıştım. Farklı enstrümanlarla, farklı aranjmanlarla okumuştum. Tabii halk müziği camiasından tepki de aldım. Onu söylemeden de geçemeyeceğim. Tepki aldığım arkadaşlarımız oldu.
0: Evet.
1: Sonra dedim ki arkadaşlar, bu YouTube kanalı kimin? Benim.
0: Evet.
1: Bu Instagram sayfası kimin? Benim.
0: Şahsi.
1: İzlemeyin arkadaşlar.
0: Bu kadar basit.
1: İzlemeyin. Dinlemeyin. Hay niye dinliyorsunuz da bir de bana yorum yapıyorsunuz? Abi dinlemeyin diyerek konuyu kapattım. Yani bu meselelerde biraz uç noktada davranabiliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü ya ben bunu istiyorum ya. Ben böyle istiyorum. Bu benim hayatım. Ben böyle istiyorum. Benim bir derdim var. Neden bunu anlamıyorsunuz?
0: Ama
1: onun için iyi niyetli
0: olmuş.
1: Görmüyorum. O meseleleri çok iyi niyetli görmüyorum. Biraz keskin davranabiliyorum.
0: Ne güzel. Ama
1: bazen
0: gerçekten ortada da büyük bir emek söz konusu. Bu
1: elbette
0: çalışmalarda çok ince işleniyor, sık dokunuyor. Bunun yanı sıra gerçekten zorlu bir süreç. Hani her şeyin oturması
1: çok
0: falan. Yani aslında bizim görmediğimiz bir şarkıyı, klibi biz sadece dinliyoruz. Ama arkasında ne gibi zorluklar çekildi, hangi aşamalardan geçildi, bunları bilmiyoruz. O yüzden kesinlikle bütün çalışmalar birbirinden değerlidir. Çünkü büyük küçük herkes emek vermiştir diye düşünüyorum bu.
1: Kesinlikle çok büyük emekler var. Maddi manevi
0: kesinlikle
1: çok büyük emek var. Yani gecelerce çalışılan, işte o eserin çıkışından başlayın, aranje kısmı, çalan arkadaşlar, biz gidiyoruz okuyoruz. Ve akabinde işte beni sizinle buluşturan Meral'cim.
0: Evet,
1: Meral ağır alıyor, onu radyolarımızla paylaşıyor, sizlerle güzel dostlarla paylaşıp ulaştırıyoruz dinleyicilerimize, keza işte basın kısmı, yani bir sürü emek, maddi manevi
0: kesinlikle
1: çok ciddi emek. Yani onun için diyorum ya, bazen yani hadsiz davranan arkadaşlara keskin olabiliyorum. Yani siz
0: haklı
1: ne
0: olarak
1: biliyorsunuz da, ne biliyorsunuz da, neyin saygısızlığı bu? Neyin saygısızlığı diye, yani çok beğeni alıyorum. Fakat dediğim gibi bazı kötü niyetli diye adlandırdığım arkadaşlardan da böyle şeyler duyduğum zaman, daha şu an duymuyorum bu arada.
0: Evet.
1: Yani bu şarkıdan önceki yine yapay zeka bir
0: ama
1: klibim vardı.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Onda
0: evet
1: başlamıştı o hikaye, pop müzik. Hikayemi orada başlatmıştım. Sonra Aşk Çeliği yaptım. Çok beğenildi. Orada kesildi hikaye. Aşk Çeliği'nde mesele kesildi.
0: Yani
1: şöyle arkamdan konuşuyorlarsa da yüzüme diyemiyorlar. Yüzüme diyemedikleri için de sorun yok.
0: Diyorsunuz ki ben moralimi bozmadan bu şekilde yoluma devam
1: asla
0: etmek istiyorum. Haklısınız.
1: Kesinlikle.
0: Ama gerçekten
1: kesinlikle
0: güzel bir çalışma oldu. Şahsen biz çok beğendik. Radyomuzda da bol bol çalıyoruz. Özellikle
1: çok
0: de yeni nesilin böyle dikkatini çektiği bir çalışma oldu. Bu keza benim için çok önemli bu. Hani A'dan Z'ye bütün yaşlara hitap eden bir çalışma oldu. Peki Esra Hanım, izninizle biraz geçmişe dönmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Bunca yıllık buyurun müzik yolculuğunuzun ardından hala söylemekten çok keyif aldığınız ya da sahnede söylediğiniz anda sizi başka zamanlara, başka yerlere götüren bir eseri var mı?
1: Çok var.
0: Ama illaki
1: yani
0: birkaç tanesi çok özeldir.
1: Hani burnumun direğini sızlatan diyebilirim. Çok var yani. Bizim Elde Bahar Geldi var, Ellerini Çekip Benden var, Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim var. Var da var yani, çok
0: gerçekten
1: eser var.
0: Söylerken
1: evet,
0: çok bile, yani ismini söylerken bile benim burnum sızlıyor. Sizi söylerken düşünemiyorum.
1: Çok yani şöyle hissetmediğim, ha yaşamımda da böyle, yaşamımda da böyle hissetmediğim hiçbir şeyi yapmıyorum.
0: Ne güzel.
1: Şöyle küçük bir anekdot, belki biraz özel olacak ama
0: Buyurun
1: sizinle
0: lütfen.
1: paylaşayım bunu.
0: Buyurun
1: Birkaç
0: lütfen.
1: yerde de röportajda söylemiştim. 2019 yılında benim beynime pıhtı atmıştı.
0: Aa, geçmiş olsun.
1: Akabinde bir,
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyorum, bir kalp ameliyatı geçirdim. İşte şey demişti doktorum, yani en iyi ihtimal felçti, sana bahşedilen yeni bir yaşam
0: Aa,
1: diye,
0: şükürler
1: ikinci
0: olsun.
1: bir şans diye, şükürler olsun bunu söylemişti. Ve ben de mesela yoğun bakımda tavana bakarken mesele değişti. Dedim ki ya evet, evet gençim, farkına varmıyoruz ya yaşamın içinde.
0: Evet.
1: Sürükleniyoruz farkındaysanız. Yani
0: Evet.
1: hiç farkında değiliz. Ne yaptığımızı, ne oldu, neredeyiz falan,
0: Maalesef,
1: bir sürü bir sürü
0: maalesef. Evet.
1: hengame. Orada hani aydınlanma dediğimiz şeyse eğer, aydınlanma
0: Evet.
1: yaşayarak hayatımda birçok şeyi değiştirdim.
0: Ne
1: Dedim
0: güzel.
1: ki zaten karakter olarak da dediğim gibi zorla kimse bana bir şey
0: Evet.
1: yaptıramaz. Ama oradan sonra mesele iyice belirginleşti. Ya ben ne istiyorsam, ne seviyorsam onu yapıyorum. Kesinlikle, ve hissetmediğim hiçbir şeyi yapmıyorum.
0: Evet.
1: Yapmıyorum o gün itibariyle. Çünkü gideceğiz. Geldik yaşama. Güzel hoş
0: Kesinlikle.
1: seda bırakalım. Hoş seda bırakalım. Değerlerimize sahip çıkarak yaşayalım.
0: Güzel yaşayalım ya, mutlu yaşayalım. Her
1: Güzel
0: şeyden
1: yaşay,
0: önemli.
1: aynen öyle, sahip çıkarak yaşayalım, çünkü bu bazen de farklı algılanabiliyor. Güncel meseleye dönünce şey diyorlar, aman işte hayatını yaşıyor falan, işte böyle. O mesele öyle değil. Kimin nasıl baktığı ile ilgili. Yani
0: Evet.
1: nerede akşam orada sabah, hayat yaşamak demek değildir. Mesele o değildir. Onun için biraz böyle bakıyorum meseleye. Onun için güzel, her şey çok güzel,
0: Ne
1: yaşam
0: güzel,
1: güzel.
0: ne güzel.
1: Şükürler olsun, nefes alıyoruz, sağlıklıyız. Dostlarımız, çoluk çocuğumuz sağlıklı.
0: Şükürler
1: Şükür,
0: olsun,
1: şükrederek
0: şükürler
1: güne
0: olsun.
1: başlamak. Evet.
0: Evet,
1: Onun için o
0: kesinlikle öyle.
1: günden beri ben şükrederek güne başlıyorum. Şükürler
0: Ne
1: olsun.
0: güzel. Tekrardan geçmiş olsun. Allah bir daha
1: Çok teşekkür
0: göstermesin.
1: ediyorum.
0: Ama bu da
1: Amin,
0: güzel
1: amin.
0: bir mucizeymiş bence. Belki de hayatınızın dönüm noktası diye
1: Evet.
0: adlandırabilirsiniz. Bu da Allah'ın
1: Kesinlikle.
0: bir
1: Yaşanması
0: hikmeti.
1: gerekiyormuş demek ki.
0: Demek ki böyleymiş. Kader nasip diyelim.
1: Evet.
0: Efendim,
1: Evet.
0: Esra Hanım, biliyorsunuz ki ben size Kerkük'ten bağlandım. Şimdi
1: Hı.
0: Kerkük deyince türkü bizim için bir başkadır. Özel bir
1: Kesinlikle.
0: yeri vardır. Ben nacizane bir istekte bulunacağım ve ama
1: Buyurun. Sabah sabah.
0: emrivaki
1: Buyurun.
0: hayır, emrivaki yapmak istemem efendim. Uygunluğunuza göre
1: Estağfurullah.
0: hayır da derseniz
1: Estağfurullah.
0: yine çok normal. Efendim, şimdi
1: Estağfurullah.
0: Kerkük dinleyicilerimize armağan etmek isteyebileceğiniz bir türkü var mı? Yani bizi kırmazsanız, emrivaki de olmasın
1: Estağfurullah.
0: efendim.
1: Estağfurullah.
0: Alabilir miyiz sizden?
1: Okuyalım, okuyalım tabii. Gönül gel seninle bir kuble okuyalım, olur mu?
0: Çok memnun oluruz. Buyurun efendim,
1: Eyvallah,
0: mikrofon sizde
1: eyvallah.
0: tamamen.
1: Eyvallah, eyvallah.

0: dedik.
1: Muhteşemsiniz.
0: Sabah sabah ancak bu kadar.
1: Hayır. Efsaneydi ya. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel. Rica ne ederim. İçten söylediniz. Ne kalbe
0: ben
1: dokundu. Ne güzel. Sizi sevdiğim en özelliklerinizden biri de gerçekten o eseri yorumlarken yaşıyorsunuz. Kaç taraf öyle bir hissediyor ki tam bütün hücrelerine doluyor adeta. Gerçekten öyle.
0: Ama ben hissetmezsem zaten karşımda dinleyen hissetmez ki. Hani bu böyledir ya, duygu geçer ya.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ben hissetmeden okursam olmaz o iş. Hı-hı. Yani. Kesinlikle. Diyorum hissetmediğim hiçbir şey yapmıyorum. Sevmiyorsam sevmiyorum ya. Türküler sevilmez mi elbette?
1: Ya,
0: o başka.
1: Sevilmez
0: evet.
1: mi? Bir
0: yani
1: başkanı.
0: Ama bir eser dinlettikleri zaman ya evet güzel ama ya bu ben değilim diyorum. Mesela bu ayrımı yapıyorum. Hayır diyorum. Çok güzel. Ya bunu bilsem ki ben 100 milyon dinleneceğim bu eserle.
1: Evet.
0: Hayır ama diyorum. Olmaz. Ben bunu hissetmiyorum. Deyip okumuyorum. Yani
1: ne
0: öyle
1: güzel.
0: Bir şeyim var.
1: Ne güzel.
0: Marjinallik mi diyorsunuz, ne diyorsunuz, arıza mı diyorsunuz, var o yani.
1: Hayır, estağfurullah. Tamamen bence bu işe olan saygı. Gerçekten karşı tarafa, insanın kendisine olan öz saygı aslında.
0: Evet,
1: sevmediği bir şeyi
0: saygı.
1: Evet, yapmıyorsunuz. Çünkü zaten onu eğer zorla da yapsaydınız mesela izlenme falan bence bize de geçmezdi ya. Bu kadar geçmezdi.
0: Kesinlikle
1: mesela.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet.
1: Böyle
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Ne yaparsanız, ne kadar zorlarsanız zorlayın olmaz. Yani.
1: Esra Hanım, biraz mesajlara geçelim mi? Burada bayağı
0: tabii.
1: mesaj var. Şimdi
0: tabii.
1: Öncelikle Telafer'den yazan, Musul'dan yazan, Kerkük'ten yazan, Altınköprü'den
0: çok
1: yazan.
0: Çok selamlar herkese.
1: Efendim herkes diyor ki hoş geldin Esra abla. Ve
0: hoş
1: türkülerle
0: bulduk.
1: İlgili efendim ne istekler var? Gelecek
0: gelecekte
1: tekrar türkü söyleyecek mi? Lütfen yeni çalışması
0: Ay,
1: var mı türküyle ilgili?
0: Olmaz
1: Hemen
0: mı?
1: sorun diyorlar.
0: Çok var. Hemen devam edeyim. 30. sanat yılı projem var bu arada.
1: Aa, ne güzel.
0: Şimdi bu yaptığımız işlerin, single'ların dışında da 30 ayrı kişiyle, işte az önce bahsettim ya,
1: evet.
0: meslekte 30. yıl diye 30 ayrı kişiyle yaptığımız düetler var. Bunun birincisini sevgili Kerim Yağcı ile yaptım. Dinle diye bir eser okumuştum. İkincisini Grup Manga'nın solisti Ferman Akgül ile yaptım.
1: Ne güzel.
0: O da çıktı.
1: Evet.
0: Ve bu ay içerisinde de Taylan Özgür Ölmez ile yaptığımız bir türkü tekrar. Bu arada bu üçü de türkü.
1: Evet.
0: Düetlerin üçü de türkü
1: ne güzel.
0: Eserler. Şimdi onu okuduk. Hazır. Mix Mastering'in bitmesini bekliyoruz. Sevgili İlray Gülgen yaptı yine. Onun bitmesini bekliyoruz. Muhtemelen Eylül içerisinde çıkacak. Ekim'e kalmayacak. Akabinde yine halk müziği projelerim var.
1: Aa, çok
0: yani
1: güzel.
0: düet projeler var, kendi projelerim var. Erensoy Akkaya bilirsiniz. Erensoy
1: Elbette,
0: abiyle yaptığımız
1: elbette.
0: Bir proje var. Düetimiz var. O da sürpriz bir eser. O da yine bir türkü. Erensoy abi kendisi yaptı aranjesini. O hazırladı. Hatta çok da güzel sürpriz yaptı bana. Stüdyoya çağırmıştı. Dinletti. Ne diyorsun dedi. Çok güzel olmuş abi dedim. Kim okuyor? Sen okuyacaksın istersen dedi. Sağ olsun. Benim için de böyle güzel de bir hazırlık yapmış.
1: Ne
0: O zaman
1: güzel.
0: abi beraber okuyalım diyerek o projeye dahil ettik onu da. Türküden vazgeçmek ne demek? Dedim ya ne haddime böyle bir şey. Yani
1: Estağfurullah.
0: bunun cümlesini bile kurmak benim için
1: O
0: söz
1: kadar
0: konusu
1: benim
0: olamaz.
1: yaşam kaynağım diyorsunuz bir nevi. Öyle mi?
0: Tabii ya ben türküyüm. Türkünün içine doğdum. Özüm o. Orada piştim. Orada yoğruldum. 13 yaşımda başladım bu işe. Yani
1: Evet.
0: ben doğduğumda evimde bağlama vardı. Evimde bağlama duvarda aslında. 3 yaşımda bağlamayı kucağıma aldım. Hep müzik, hep halk müziği vardı. Hep
1: Evet.
0: türkü vardı.
1: Ne güzel.
0: Babam
1: Ne güzel.
0: dinletirdi ki keza ben de çocuklarıma dinletiyorum.
1: Ne
0: Benim
1: güzel.
0: 13 yaşımdaki oğlum piyano çalıyor ama piyanoda türkü çalıyor.
1: Maşallah
0: Çocuk
1: diyelim.
0: mesela. Bağlama da çalıyor bu arada.
1: Maşallah.
0: Bağlama da çalıyor. Yani dolayısıyla hani öz bu. Öz insan
1: Evet.
0: özünden, özünü inkar eden, aslını inkar eden haramzadedir. İnkar olur mu? Ne münasebet. Onun için devam edeceğiz. Tabii ki edeceğiz. Tabii ki edeceğiz. Çok güzel projeler de yolda bu arada. Sürpriz, onları söylemeyeyim hepsini.
1: Merak ediyoruz ama sürpriz. Şimdi bir mesaj gözüme takıldı. Çok samimi bir mesaj var. İzninizle okumak istiyorum. Diyor ki
0: Tabii, buyurun.
1: arkadaşımız, hoş geldin Esra Öztürk Hanım. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Güzelim Esra ablanın sesini duydum bu güzel sabahta diye bir mesaj
0: Ah canım
1: yollamış.
0: benim. Çok hoş bir
1: Size
0: mesaj.
1: Altınköprü'den yazıyor bu arkadaşımız. Diyor ki çok hoşuma çok gitti sesini duymak, enerjimi yükseltti. Bu arada Esra Hanım bir mesaj daha geldi. Nazarlara gitmesin efendim. Bir arkadaşımız diyor ki Esra Hanım'ın normal hani konuşurken kullandığı işte ses tonu çok aşırı genç duruyor. Maşallah diyelim, maşallah diyelim efendim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok böyle bir rivayet var. Genç göründüğümle genç duyulduğumla ilgili.
1: Gerçekten öyle maşallah. Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada Telafer'den yine bir arkadaşımız yazmış. Diyor ki kendisini çok seviyoruz. Lütfen Telafer'den kucak dolusu sevgilerimizi iletin. Çalışmalarını heyecanla bekliyoruz. Çok yoğun
0: benden
1: bir...
0: Benden de Telafer'e sevgiler.
1: Teşekkür ederiz. Yoğun bir efendim mesaj trafiğimiz var. Tek tek iletmem imkansız daha doğrusu. Fakat A'dan Z'ye Türkmeneli'nin bütün bölgelerinden size çok güzel mesajlar geliyor efendim. Herkesin sevgisi
0: herkese
1: çok başka.
0: Çok selamlar, sevgiler sunuyorum. Hakikaten çok mutlu oldum. Meral'cim bana söylediğinde öncelikle şaşırdım. Çünkü daha önce hiç yapmadık sizinle
1: evet,
0: bağlantı.
1: Evet, evet.
0: Çok şaşırdım. Ay evet çok güzel olur Meral'cim dedim. Yapar mıyız hocam dedi. Ay ne demek yapar mıyız? Tabii ki yaparız. Çok mutlu olurum diye hakikaten çok mutluyum. Beni buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum.
1: Olur mu öyle şey? Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz Esra Hanım.
0: Estağfurullah ne demek? Olur mu öyle şey? Estağfurullah.
1: Çok tatlı ve samimisiniz. Birkaç mesaj daha var. Lütfen onları da size iletmek istiyorum. Burada Mehmet yazmış ki lütfen Esra ablaya söyle. Mehmet senin sesini çok seviyor. Büyük bir hayranın.
0: Ah Mehmetciğim.
1: Diğer mesajlarımız da yine Duz Hurmatu'dan geliyor. Duz Hurmatu'daki arkadaşımız da diyor ki Esra Hanım'ın yüreğine sağlık. Sabahtan duygudan duyguya geçmeme sebep oldu efendim. Çok samimi mesajlar var. Bir de bunun yanı sıra bizim kendi şivemizde Türkmence'de yazılan birçok mesaj var. Şöyle mesajlar var. Çok seviyoruz özünü, Allah saklasın özünü. Yani kendisini çok seviyoruz.
0: Eyvallah.
1: Allah korusun.
0: Biliyorum Türkmen. biliyorum. Bu arada ben de Türkmenim.
1: Aa öyle mi?
0: Evet, evet. Bunu herhalde kimse paylaşmadı sizinle.
1: Hayır.
0: Söylemediler.
1: Şok
0: ben Türkmenim. Evet. Bir Türkmen aşireti. Lolan aşireti. Türkmen aşiretine mensubum.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Bu arada birkaç mesaj var. Çok tatlı. O yüzden okumak istiyorum. Esra abla çok şirinsen. Çok tatlısın.
0: Ah canım. Aa, biliyorum. Biliyorum. Çok çok hoş. Çok vallahi
1: bu arada
0: çok emin oldum.
1: Bir hanımefendi de demiş ki Esra Hanım gerçekten klibiniz çok tatlı. Sürekli kızımla klibi açıp
0: ya.
1: Video çekiyoruz.
0: Çok hoş. Ya işte bu yani. Yani 7'den 70'e dediniz ya.
1: Evet.
0: Hakikaten o. Yani herkes
1: kesinlikle
0: bu klibi izliyor. Hı-hı. Şimdi ben yapay zekaya karşı falan değilim. Bu arada onu da dipnot hı-hı olarak söyleyeyim.
1: Evet.
0: Fakat geçen gün yine bir stüdyoda bunun tartışmasını yaptık. Şey dediler, yapay zeka işinizi elinizden alacak. Hayır efendim. Almayacak. Böyle bir şey söz konusu
1: akıllı
0: olamaz.
1: Akıllı kullandığın sürece evet almaz.
0: Evet tabii ki öyle. Hı-hı. Yani teknolojiyi kullanmak gerekir.
1: Yani ayak uydurmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Fakat yapay zeka benim geçtiğim, ben geldim bu yaşa. Hı-hı. Benim geçtiğim o yollardan geçmedi. O acıları yaşamadı. Teknik yani olarak o trilleri yapar, teknik olarak o sesi verir. Ama
1: duyguyu geçiremez.
0: O duyguyu verebilir mi?
1: Hayır asla.
0: Gönül gel seninle'yi okuyabilir mi böyle?
1: Okuyamaz.
0: Ya.
1: Esra Hanım.
0: Mesele duygu olunca
1: başka.
0: Konu kapanır.
1: Evet.
0: Konu kapanır. Dolayısıyla hiç dedim arkadaşlar tedirgin olmayın. Hı-hı. Yok bizim yerimizi alacak falan. Ne alakası var? Teknik olarak yapılır, hı-hı, dinlenir. Arkadaşlar da bunu şu an para kazandıkları için yapay zeka
1: evet
0: işlerden yapıyorlar, dayatıyorlar, hı-hı, falan falan. Beğeniliyor da güzel işler de var arasında bu
1: elbette
0: arada.
1: Elbette.
0: Yani azımsanamayacak kadar da iyi işler de var. Ama işte şimdi bir yasa geçiyor. Bunların hepsi anonime düşecek. Yani anonim, hı-hı, dediğimiz zaman para kazanamayacaklar.
1: Hı-hı.
0: Yani milyonlarca da dinlense bu arkadaşlar, hı-hı, buradan para kazanamayacaklar. Para kazanamayınca ne olacak? Üretim duracak.
1: Evet.
0: Önce yavaşlayacak, sonra bu furya Tamamen duracak. Ne olacak? Tekrar öze dönüş olacak. Her zaman olmuştur. Her şeyin bir dönemi vardır ama finalde öze dönüş her zaman olur. Dolayısıyla ben bununla ilgili endişe etmiyorum. Kliplerimde de kullandım yapay zeka. Ses de kullanmıyorum. Aranjede de kullanmıyorum. Çünkü duygu meselesinin olması gerektiğini
1: Kesinlikle.
0: düşünüyorum orada. Evet, şey de güzel oldu. Bu klip de güzel oldu. Nazcım
1: Çok,
0: yaptı. Onu
1: çok.
0: söylemeden geçmeyeyim ben de. Naz Şahin bir
1: Evet.
0: Ankara'da TRT'de bir yönetmen yardımcısı olarak çalışan
1: Evet.
0: 23 yaşında bir kızcağız.
1: Maşallah.
0: Çok başarılı, çok yetenekli. Daha önce de
1: Ne
0: onunla
1: güzel.
0: çalıştım başka klibimde.
1: Evet.
0: Çok yetenekli. Finalde beni evlendirmeye falan kalkıyor. Nazcığım diyorum neden? Hocam diyor ben sizi böyle görmek istiyorum. Hayır Naz yapma böyle şeyler diyorum. Çok uğraştım finali değiştirmedi. Adam en son finalde evlenme teklif ediyor ya. Dedim
1: Evet.
0: ki ben hayır diyorum orada ama onun niye? Hayır diyor
1: Tek
0: hocam
1: taş
0: ağlıyorsunuz orada diyor.
1: Esra Hanım, tek
0: Tek
1: taş
0: taş.
1: detayı da gözümüzden kaçmadı, büyük bir tek taş.
0: Evet. Tabii tek taş
1: O
0: yapıyor. Naz beni öyle görmek istiyor.
1: evet,
0: Yapacak bir şey yok.
1: o detayı da söyleyelim. Şimdi yine birkaç mesajımız var. Ya Esra abla, sadece bir türkü mü? Efendim, sabah olduğu için
0: Bak.
1: hani biraz karşı tarafa emrivaki yapmak bize yakışmaz.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Herkes vallahi, Esra Hanım, ben şimdi sadece söylemekle yükümlüyüm. Nacizane. Herkes kısa bir şey daha istiyor ama size uygunsa tabii ki biz de dinlemekten zevk alırız şahsen.
0: İyi
1: Yorumların
0: okuruz, oku.
1: Arkasına sığınarak kendim de istiyor olabilir. Birazcık
0: Olur,
1: laf
0: okuruz,
1: aramızda kalsa.
0: okuruz,
1: Tamam, kısa bir
0: okuruz,
1: şey daha
0: okuruz.
1: sizden rica edelim. Ben mikrofonu tamamen size bırakayım efendim.
0: Tamam, o zaman farklı bir şey okuyalım. Öyle bir şey yapalım. Peki.

0: Oldu mu?
1: Oldu mu?
0: Bunu okumuştum. Çok da
1: Efendim
0: sevdiğim de bir
1: bu
0: eserdir.
1: nedir ya? Mesaj şu anda mesajlara artık bakamıyorum. Herkes çok teşekkür ediyor. Muhteşemsin, seni
0: Ne demek?
1: seviyoruz, iyi ki varsın diyorlar. Esra Hanım, ben açıkçası sizinle ilk defa böyle sohbet muhabbet etme fırsatı buldum.
0: Evet.
1: Kendi adıma çok şeref duydum. Aynı zamanda
0: Şeref bana.
1: sıcaklığınız, samimiyetiniz o kadar farklı ki, zaten kaliteniz bambaşka ama bu kadar samimi oluşunuz, sesinizdeki o enerji, o yüzünüze vuran tebessümün sesinizde eda etmesi çok başkaydı. Efendim, nacizane bundan sonra Kerkük'ten size bol bol bağlanmak isteriz efendim.
0: Çok
1: Yeni
0: isterim.
1: çalışmaları mutlaka yine güzel bir sohbetle duyurmak,
0: Olur.
1: dinletmek isteriz. Hikayesini öğrenmek isteriz ilerleyen günlerde. Çünkü ben inanıyorum ki Esra Öztürk yakın zamanda yine bizi çok şaşırtacak çalışmalarla karşımıza çıkacak diye
0: Evet,
1: biliyorum.
0: evet, evet. Seviyorum
1: Evet, çok
0: şaşırtmayı.
1: azimli birisiniz. Ben gerçekten onu fark ettim. Ne güzel bir şey.
0: Çok
1: Azim
0: teşekkür ediyorum.
1: insanı ayakta tutan en iyi nedenlerden biridir. Böyle işini
0: Kesinlikle.
1: kaliteli yapıp bu kadar azimli olmak, başarılı olmak herkesin, her yiğidin harcı değildir efendim. Maşallah diyelim
0: Eyvallah
1: size.
0: efendim. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu güzel cümleleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız şeylerin görülüyor olması da hakikaten benim için çok çok çok çok çok daha başka bir yerde. Yani bunun
1: Kesinlikle.
0: birilerinin bunun farkına varmış olması hakikaten çok kıymetli. Çok güzel bir yayındı.
1: Kesinlikle
0: Harikaydı.
1: Esra Hanım,
0: Yapalım yine bunu.
1: sohbetimiz, sabahımız
0: Yapalım.
1: enerji dolu oldu ya. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ne demek,
1: Bol
0: ne
1: bol
0: demek?
1: yapalım ya. Artık siz bizim
0: Yapalım,
1: evimizin.
0: yapalım. Yeni çalışmada da Taylan'la yapacağımız çalışma dedim
1: Tamam.
0: ya. O çıktıktan sonra da bunu bir organize edelim.
1: Lütfen ya.
0: Tamamdır.
1: Esra Hanım, artık
0: Olur.
1: kırmazsınız bizi.
0: Ay
1: Efendim.
0: estağfurullah, ne demek, olur mu
1: Çok
0: öyle şey?
1: teşekkür
0: Teşekkür
1: ederiz.
0: ediyorum.
1: Kerkük'ten size sevgilerimizi gönderiyoruz. Yolunuz, sesiniz, müziğiniz hep güzel insanlara ulaşsın. En kısa zamanda
0: Amin.
1: yeniden görüşmek
0: Amin.
1: dileğiyle. Hoşça
0: Görüşmek
1: kalın.
0: üzere efendim.
1: Kendinize çok iyi
0: Sevgiler.
1: bakın. Sevgiler, saygılar
0: Sizde.
1: efendim. Hoşça
0: Sizde.
1: kalın.
0: Çok sağ olun.
1: Hoşça
0: Çok sağ olun.
1: kalın. Hoşça kalın.

Arkadaşlar maşallah çok böyle akışkan konuşan bir hanımefendiydi. Sesi o kadar muhteşemdi, o kadar muhteşemdi. Maşallah yani. Ben Esra Hanım'ın çalışmalarını elbette ki takip eden, çok seven biriyim. Fakat kendisiyle hani konuşmak nasip olmamıştı. Maşallah ya. Allah nazarlardan saklasın diyelim. Ne olur, çekirdek. Çok teşekkür ederim ablam. Gerçekten Altın Köprü'den bir dakika. Çok teşekkür ederim ablam. Gerçekten çok güzeldi. Emeğine sağlık ablam. Çok güzel bir program. Efendim programı güzel yapan sizin güzel mesajlarınız. Böyle kaliteli sanatçılarımızın güzel projeleri, güzel sohbetleri, samimi sohbetleri. Bugün programın odak noktası Esra Öztürk'tü efendim. Kerkük'ten kendisine bağlandık, bizleri kırmadı. Biraz sohbet, muhabbet, samimiyet. Böyle dobra bir yayın oldu efendim. Umarım her şey gönlünüzce olmuştur. Bu şarkıyı çok seviyorsunuz değil mi? Şimdi şarkıda konuşuyorum diye de belki bana kızıyorsunuz. Çok tatlı, evet. Şimdi efendim yavaş yavaş artık diğer konularımıza doğru şöyle bir geçiş yapalım.

0: yanına.
1: Şimdi arkadaşlar, dün akşam radyo ortamında arkadaşlarımızla işte burçların bazı konularını konuştuk bu arada. İşte o dedi senin burcu ne, dedim benim bu, o dedi senin bu özelliğin var, ben de dedim senin bu özelliğin var. Dedim ki yarın neden böyle bir konu yapmayayım?

bugün eğlenceli bir konu hazırladım. Burçların özellikleri nelerdir? Bu arada 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Koç hızlı düşünür, hızlı karar verir ama bazen beyninden önce ağzı çalışır. Doğru mu? Burada hazır bir koç var, soralım. Doğru mu? Doğruymuş. Boğa burcuna bakalım. Boğa pratik zekası güçlüdür. Bir şeyi kafasına koydu mu çözmeden bırakmaz. Doğru mudur? Hadi bakalım, bu sefer siz cevap verin bana. Yakışır içimize yangın. İkizler zekası ve özellikle de laf yetiştirme yeteneği kuvvetlidir. Bir tartışmada son sözü söyleme ihtimali yüksektir. Sonuna kadar katılıyorum. Özü de. Yengeç, 6. hissi güçlü denilen burçlardan, ortamın havasını ve insanların niyetini çabuk sezer. Aslan kendine güvenir. Ben zaten biliyorum deme konusunda oldukça başarılıdır. Yakışır içimize yangın. Diyor ki benimki akrep. Geliyorum akrebe bir saniye. Başak diyor ki zeka denilince akla ilk o gelir. Detayları herkesten önce fark eder. Hiçbir şey gözünden kaçmaz. Terazi, insan zekası kuvvetlidir. Kiminle nasıl konuşacağını bilir. Ortamı iyi okur. Akrep sezgi konusunda iddialıdır. Bir şeylerin ters gittiğini siz söylemeden anlamış olabilir. Yay yaratıcı ve meraklıdır. Her şeyi bilmelidir ama bilmediği şeyi araştırmaya üşenmez. Oğlak planlama ve strateji konusundan güçlüdür. Bir adım sonrasını düşünür. Geldik benim burcuma. Kova burcu farklı düşünür. Kesinlikle katılıyorum. Herkesin baktığı yerden bakmaz. Sonuna kadar katılıyorum. Bunu neden böyle yapıyoruz diye sorar. Çok sorarım bunu. Evet, bunun yanı sıra da balık ne diyor? Diyor ki efendim şöyle diyor balık. Sezgileri ve duyguları her zaman öndedir. Sizce de öyle mi efendim? Öyle düşünüyor musunuz? Bugünkü burçlarımız biraz farklıydı. Özelliklerden bahsettik. Aslında her gün bir konu başlığı alıyoruz burçlarla ilgili. Ama bugün istedim ki birazcık farklılık olsun. Dediğim gibi dün konuşuyorduk. Dedim ki sabah böyle bir konu oluştururum ben. Şimdi kuşaklarla ilgili haberi hazırlamıştım. Onunla ilgili bekleyen var. Çok da mesaj geliyor bana. Efendim kuşakları ele almam için Y kuşağı, Z kuşağı, Alfa kuşağı. Bunları ele almam için gerçekten programın bayağı süresinin uzun olması gerekiyor. Şimdi sanatçılarımıza zaman ayırdığımızda daha güzel bir sohbet gidiyor ya. O yüzden biraz nacizane bir iki defa sizlerden bu konu hakkında müsaade isteyeceğim. Sancısı, yüreğimde korkusu, ölesi, serdeki, bıhırçın sevda. Dün telefon bağlantımızda şu şarkıyı Ege Bey'den istememek için kendimi zor tuttum. Eşlik etmemek için. Deli.

Şimdi size komik bir şey anlatacağım. Dün bir sanatçımızla iletişim halindeydim. İşte ona program günü söyledim. Daha önceden anlaşmıştık. Aysun Hanım gerçekten muhteşem bir yorumcudur. Çok dolu dolu bir hanımefendidir. İşte program gününü ayarladık. Şöyle yazdı bana. Dedi ki ama benim o gün doğum günüm. Yapalım yayın. Hay hay. Şimdi bir bağlantı yapacağım. O bağlantı yapacağım. Sanatçının doğum günü olacak. Sürpriz yapmadan olur mu? Olmaz, yakışmaz bana. Çok tatlı bir tesadüf oldu ama.

Evet, genelde programımızın ilk konusu olarak hava durumunu ele alıyorum ama bugün biraz konuların yerini değiştirdim. Şimdi başlayalım hava durumuna. Bakalım bugünkü hava durumu nasıl? Başkent Bağdat şu anda güneşli ve 34 derece. Güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklık derecesinin 39'a kadar yükselmesi bekleniyor. Kerkük güneşli bir güne merhaba demiş 31 derece ile. İlerleyen saatlerde 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Musul güneşli ve 31 derece, güne güneşli başlamış. İlerleyen saatlerde 37 dereceye kadar yükselecekmiş. Telafer güneşli ve 30 derece ile güne başlamış. İlerleyen saatlerde 34 derece ile devam edecek. Erbil güneşli bir güne merhaba demiş. 31 derece ile günü başlatmış. İlerleyen saatlerde 34 dereceye yükselecek. Selahattin güneşli bir güne 32 derece ile merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklığın 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Şimdi bu hava durumunu her zaman okurken yaz boyunca sizlerle oldum. Okudum, hep güneşli dedim. Şimdi başlar yağmurlu, parçalı bulutlu, rüzgarlı. Gelsin değil mi, bir an önce özlediniz? Ben hiç özlemedim. Alıversen ne olur ya. Haydi, ara beni, sor beni, ara beni, sor beni. Evet, bir Ebru Yaşar şarkımız var. Ben de konularımıza şöyle tekrardan bir göz atayım. Tarihte bugün ne dersiniz, paylaşayım mı? Tarihte bugünleri ben zaten şey seçmiyorum. Nasıl derler, tamamen böyle açıklayıcı değil de biraz böyle yüzümüzde tebessüm oluşturacağımız şekilde seçiyorum.

Efendim, güzel mesajlarınız geliyor. Ya bu burçlarla ilgili ben genelde bilmiyorum. Normal olarak da böyle burçlarla ilgili konu programa başlarken ilk Merve ile günaydın pek sıcak bakmıyordum. Ama ilginiz o kadar yüksek ki gelecek günlerde burçlarla ilgili çok farklı şeyler sizin için hazır edeceğim. Beklavun gerçekten garip şeyler hazır edeceğim sizler için. Şimdi güzel bir mesaj geldi Yıldız Hanım'dan. Efendim merhabalar, ben Yıldız Avcı, Musalla'dan yazdıram. Demiş ki balık burcuyum, her zaman kıskançların hedefiyim ve söylediklerin %100 doğru. Öyle mi? Dur bakayım, balık burcu ile ilgili ne dedik? Dedi ki balık burcu hisseder, duygusaldır, zekası çok ögüdadı. Demadığınız bir şeyi bile hisseder hemen. Doğruymuş demek ki.

Bizden bir şarkı istemiş. İndi ben Arapça okuyabilmirim. Doğru okuduysam Can Dostum şarkısı. Belalde Yıldız. Demiş ki size ve Esra Hanım'a armağan ediyorum ve Türkmen FM Radyosu dinleyicilerine. Başım gözüm üzerine emredesen. Ama hangi can dostum? Duygusal olan, hazin olan? Tamam, şimdi destek geldi. Gidiyorum bir Barış Manca manisi dinliyorum. Yani men vermeyenden de sabah illaki siz istisiz. Memnunum bu konuda. Burçlarla ilgili ne yapabilir, ne istisiz? Yazın lütfen. Ben de şöyle ne yapayım? Yani hazır edeyim.

0770-131-34-61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Terazi Burcu yetişmeyip de arkadaşımız. Dedi ki Terazi Burcu'nun en önemli özelliği zekası çok kuvvetlidir. Kiminle nece seleşeceğini bile. Bir dedi ki ortamda bir hareket olanda yani çok iyi ortamı yöneter. Diğer o mecliste mesela işte dikkatleri üzerine çeker, özü seleşer. Duymayan varsa yazsın, tekrar okuyayım Burcu'nu. Ebru Gündeş Cumartesi şarkısı çok güzel olmaz mı? Olur, istiyorum desene vereyim.

0: Evet, konularımıza şöyle bir bakıram. Bugün çok garip bir konu var. Hazırım sizlerle paylaşım. Biraz sağlıkla ilgili de aslında. Biz önce biraz şarkıyı dinleyelim mi? Hayır ya, Barış Manço'yu dinleriz. Bir dakika. Şimdi bir yerimiz ağrıranda ne deriz? Elimizden avarız. Mesela ayağımız, dizimiz ağırdı, kolumuz ağırdı. Hemen elimizle o yeri biraz böyle ovuştururuz. Hafif bastırırız o yere. Hatta biraz iyi hissederiz. Mesela çiğnimiz, boynumuz. Hatta bir garip bir şey var. Bir yerimiz ağrıranda haz ederek bir tek ağırlığını versin yani. Biraz bastırsın o yere. Mesela bir uşağa diyarı ayağımıza biraz çık. Yani bu çok olup babalar çocuklarına çokluğu diyarlar belime tık. Yani bu aslında bilimsel bir açıklamaya dayanıyor. Hani şimdi vücudumuzda dokunma ve baskı algılayan bir sinir sistemi var. Bu sistem nedir? Bir yeri ağırdığında hissedirsen ki öyle bir hissiyat verir sana. Oraya hafif biraz böyle nece diyeler bastırdığında. Yani oraya hafif bastırdığında. Kol ağırı, kolu biraz böyle elüyle bastırdığında. Sen o sinir sistemine dergisen aslında ve zannedirsen ki o yer nece diyeler biraz böyle ağrısı gitti. Hafif hissetti. Ama aslında bu bilimsel olarak beynimizin bize yaptığı bir oyunuymuş. Buna ağrı kapısı deniyormuş. Beynimizde böyle bir yer var. Buna ağrı kapısı deniyor. NCBE diye adlandırılıyor. Yani beynimiz aynı anda hem buraya dokunuluyor hem de burada ağrı var mesajını alırmış.
1: Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?
0: Siz böyle hissedirsiniz. Eğer hissedirseniz yazın.

Bir arkadaşımız da WhatsApp'a güzel bir mesaj yollamış. Diyor ki, Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Baştan gözlerine yerimiz var. Diyor ki, İbrahim Tatlıses'ten bir mane istirham. Tamam. Şimdi sırada bazı maniler var. Olara işi dağın. Hemen hazır edirəm. Yıldız, bu mani məndən sənə armağan olsun. İstəmişdi Barış Manco'dan.

Şu anda bizleri Musalla semtinde dinleyen bütün dinleyicilerimize de gelsin. Dostum, barış söylerken de bir ders alır. Evet, bugünkü sağlık konumuz, ilginç bilgimiz neydi? Beynimiz bize oyun oynar. Ağrı kapısı diye bir yer var. Hem o ağrını verir hem de o ağrını gidermemiz için vücudumuza komut verir biz hissetmeden. O ağrıyan bölgeyi oluşturalım, hafif bastıralım. Beynimizin bir oyunuyla karşılaşıyoruz. İnsan.

şu anda bizleri araçlarında dinleyenler. Sizin için haz edilen güzel bir mani hazır edin. Çok hareketli olsun ama. Evet, Yıldız'ın isteğinden sonra mumin bir istekte bulundu bizlerden. Ebru Gündeş'ten cumartesi istedi. Bu arada bir soru geldi. Onun cevabını hemen vermek isterim. Sanatçılarla ilgili bağlantılarımız daha yoğun devam edecek. Beklamın. Arkadaşımız dedi ki Azeri türküyü ne güzel dedi. Evet, gerçekten öyle. Tam Azerbaycan lehçesiyle dedi. Hatta bir sanki bir Azeri vardı karşımızda. İbrahim Tatlıses isteyen arkadaşımız keşke adını da yazsaydı. (0770 131 34 61) telefon numarasından bizler arayabiliriz bu arada.

Evet, bugünkü günün sorusu köşemizde ne varmış bakalım? Bu köşeyi sizlerin isteği üzerine yaptık. Programımızın bilgilerine ekledik efendim. Aslında şöyle, ben sizlere bir soru soram, 3 seçenek verem. Yarınsı da bunun neden hangi seçeneği seçtiğimizi özellikle psikolojik açıdan anlatmaya çalışırım. Ama bugünkü sorum tamamen sizden gelmişiydi. Sizden gelen bir soruyu sormak isterim. Kahvaltı masasına oturduğunuz, siz sabahlık edersiniz. Ben bu olmasa sabaha başlayabilmem dediğiniz ne var? Çay, yumurta, yoğurt, zeytin, peynir. Yani kahvaltıda gelen olsun. Bunun sebebini de yarın açıklayacağım. Seçtiğimiz yiyeceklere göre.

0: Güzel şarkımızın ardından bir İbrahim Tatlıses manisi hazretim hapımızın sevdığı. Dediğim gibi bugün bir sorum var. Tekrar sorum. Sabahlıq edən davus, kahvaltı edən davus. Bu olmasa mənim kahvaltım sabahlığım sayılmaz. Dediğiniz nə var? Çay, yumurta, yoğurt, pendir, zeytun. Hangisi var? Cevaplarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasına mesajlarınızı yollayabilirsiniz.
1: Bu nasıl gülmek, insan değil bu.
0: Bu arada mən hazır kahvaltılıqdan konu açılmış ikən, indi hər şehrin kahvaltıya başlama şəkli ayrıdır. Nasıl derler, kültürü ayrıdır. Kifriyə gittiğimizdə, bu arada Kifriyə də saygılarımızı, selamlarımızı göndərelim. Kifriyə gittiğimizdə şöyle bir şey öğrendim. Program için gitmişdim Kifriyə. Bu arada Türkmen elin bir çox bölgesine gitmək çox nasip olubdu mənə, işim gereği. Bu yüzden çok memnunum ben. Kifriyə gittiğimizdə şöyle bir şey öğrendim. Kifri'de kebapla güne başlamayı çok seviyorlarmış. Şaşırdım. Şimdi Urfa'da, Mardin taraflarında öyle. Kifri'de böyle olması beni şaşırttı. Bu arada güzel kebaplar var gerçekten. Mesela başkent Bağdat'ta da farklı. Başkent Bağdat'ta böyle daha kaymak bal ağırlıklı. Bir de baklayla yapılan neydi? Onun adı zor, dur bir dakika. Şimdi kültür çok farklı. Kerkük'te de mesela kahi çok seviliyor. Kahi ile sabahlara. Biraz kültürümüzden bahsedelim. Hazır konu açılmışken efendim. Erbil'de yine ağırlık böyle peynire yönelik daha hafif. Veya tam tersi biraz daha yağlı melemen gibi. Mesela soğan yumurta çok seviyorlar. Yumurta ile yapılan biraz sulu şeyleri çok seviyorlar. Hah, Mumin yazmış, ne yazdım bir dakika, diyor ki bagı ile bindihin, doğru mu okudum? Canımız çekti, ne yaptın? Efendim bugün konuları siz istediniz, ben ne yapayım, siz yazıyorsunuz. Ben sizin doğrultunuzda bu konuları konuşuyorum. Ama ben konularımız günün sonunda kültürümüze değinsin istiyorum. Gülünce.

Evet, sorumuzun cevabı gelsin. Kim neler sevarı? Sabahlık eden de sofrasında olsun. Bir de bizim özellikle de Irak'ta, coğrafyamızda şöyle bir şey var. Sıcak somun, sıcak ekmek aşırı çok severiz. Çok çok. Yani sabah olunca sadece o sıcak ekmekle çayı bile yeriz. Bana soracak olursanız ben kahvaltı yapmam arkadaşlar. Hiç kahvaltı seven biri değilim. Hiç çay içtiğimi görmezsiniz, kahve içtiğimi görmezsiniz. Çok nadir. Çaydan nefret ederim mesela. Kahvaltı çok nadir. Eğer arkadaş ortamındaysa, hani bir misafirlikteyse, sohbet muhabbet sarıyorsa, diğer türlü hayır. Benim bir huyum var. Kahvaltı olmasa da hayatımda yıllardır hiç umurumda olmaz yani.

Evet, cevaplar gelmeye başladı. Yıldız Hanım yazmış ki sabah birinci sırada çay, ikinci sırada yumurta, üçüncü sırada süt, dördüncü sırada somon, altıncı sırada ceviz ve bal, yedinci sırada zeytin. Sonuna da yazmış afiyet olsun, demiş ki benim sıralamam bu şekilde. Ağköprülü hoş geldin, günaydın yazmış.

0: Çok severim ses tonunu. Ya gerçekten efsanelerden biri zaten. Çokluk sizi sevdiğiniz manilere çok dikkat ederim ve vermeye çalışırım.
1: Gönül uçtu yuvadan, saçlarında arakı.
0: Diye ki bu arada efendim A Köprülü diyor, sabahtan dinliyorum sizi. Şimdi ben de katılmak istedim. Ay, hoş geldin, sen sefalar getirsen. Hardan yazsan bize bu arada?

bugün bir şiir hazırlamıştım. Bir mani hazırlamıştım. Şimdi sanatçımız maşallah o kadar güzel maniler duygusal okudu ki bir ara dedim galiba ben şiir demesem daha iyi olur. Ama bir göz attım. Şimdi her gün biliyorsunuz belirli konularımız var ve derin konularımız var. Ama her gün değiştiriyorum sizler için, sıkılmamanız için. Ağa Köprülü dedi ki ben Kerkük'te yaşıram işim gereği.

Aa, Köprülü güzel bir cevap verdi. Dedi ki, sorunuza gelince eşim yanımda değilse zaten kahvaltı yapmam. Ne güzel, Allah bozmasın bu güzellik efendim.

güzel bir mesaj yazıpsan bize, yaralı Türkmen besmen okuyabilmedim özünü. Ali var olsun gene demem nünem.

0: Bir telefon bağlantımız var. Alalım. Alo diyelim. Alo.
1: Alo, merhaba. Mutlu sabahlar Cumhur abla. Nasılsın? İyi mi?
0: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Sağ olasın. Var olasın. Tabii Bağdat yolundan vakitinden ben Hasan Koryalı.
0: Oo, hoş geldin Hasan. Necesin?
1: Sağ olasın. Var olasın. Tabii ben bir satıra ameliyat ettim. Gözüm ameliyat ettim. Onun için telefonum çalsın sizden.
0: Geçmiş olsun. Allah şifalar versin.
1: Sağ olasın. Benim burcum aslandı. Evet. Bir parça şiirim de var. Armağan edebilirim.
0: Buyur baştan gözlerine.
1: Tabii Orhan Yazıbay'ın şarkısı, Ayşe şarkısını bütün dinlersin yarın zaman. Armağan edersen.
0: Baştan gözlerine emredesen.
1: Günde yarı, bugün kimin günde yarı. Ölmeyeydim, kalaydım, kavuşaydık bir yerde, tutaydım elini, göreydim gününe yarı. Tabi Erman'ın olsun bütün çarşı halkına, Kore'de, Mısırlı'da vasıtıyla Erman'ın olsun. Kardeşlere, kız kardeşlere, programın sununa seni Erman'ın olsun. Tabi misafiriz Esra Abide'ye Erman'ın olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bütün Türkmenlere, bütün programın doğumlu kardeşlerine Erman'ın olsun. Menderi'den taleplere kadar. Bütün kardeşlere, kız kardeşlere teşekkürler. Sağ olun, var olun.
0: Baştan gözlerine gelip sen çok teşekkür ederiz. Bu arkadaşımız, ben hele Türkmen FM'deydim yani taşınmamışydım Erbil'e. Sürekli ararıydı. Sesini duydum, aşırı mutlu oldum. İyi ki telefon etti. Yıllar sonra tanıdık sesleri duymak çok başkaymış ya. Hissiyatını size anlatamam. Orhan Gencebay manisi istedi. Hemen merakı.

güzel bir mesaj geldi. Konya'dan sizi dinliyorum. Güzel konulara değiniyorsunuz. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Atölyede bir yandan çalışıyoruz, bir yandan sizi dinliyoruz. Saygılar, selamlar. Ayşe durdu bu. Ahmet Hattat. Ayşe. Baştan gözlerine geldim sen. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgilerimizi sana iletelim. O zaman bir şarkı iste, sana gelsin. Şöyle, madem çalışıyorsun, iyi çalışmalar dileyim sana. Enerjini yükseltecek bir şarkı iste benden. Şimdi yemekten bahsedirdik. Konya'nın etli ekmeği de çok güzeldi.

Evet, şimdi konularımız bayağı böyle telefon alınca biraz geç başlıyoruz aslında konulara, değil mi? Bugün ne sorduk? Günün sorusu. Dedik ki bu olmadan benim kahvaltım olmaz dediğiniz şey nedir? Şimdi tarihte bugünle ilgili bir konu var. Hazedirem hemen kısaca sizlere bahsedeyim. Bugün Giedrich 20 yıl sonra sökülmesi planlanan, hepimizin çok sevdiği ve turistik bir yer olan. Efendim bugün sizi Paris'e götürelim. Eiffel Kulesi'nin yapımı 1887 yılında başladı ve 31 Mart 1889'da tamamlandı. Şimdi buraya kadar normal. Aslında kule Paris'te kalıcı olsun diye 1889'da Dünya Fuarı için geçici olarak inşa edilmiş. Hatta demişler ki plan program yaptıklarında 20 yıl sonra bunu sökeriz. Ama bu süre zarfında radyo iletişim çalışmalarında kullanılmaya başlayınca yıkmaktan vazgeçmişler. Kır kır kır Ayşe, yani bugün Paris'in simgesi olan Eiffel Kulesi'nin bir zamanlar geçici olarak oraya yerleştirdiğini düşünebiliyor musunuz? Düşünün. Bütün herkesin, yani birçoğumuzun resim almak isteyeceği bir yer ya. Ne kadar ilginç bir hikayesi var. Bugünkü tarihte bugün bilgim de böyleydi. Beğeniyor musunuz? Tamam. Ahmet kardeşimiz şöyle yazmış. Çoluk çocuk uyumaz. Etli ekmek, bıçak arası, sulu börek, tirit. Saymakla bitmez. Siz bizim yerimize yiyin efendim. Afiyet bal şeker olsun, kan olsun, can olsun. Neşat Ertaş. Hay hay.

0: Ama Konya ne güzeldi şimdi ya. Kerkük'ten selamlar iletelim o zaman bizleri Konya'da dinleyen bütün arkadaşlarımıza. Efendim güzel bir, çok sevdiğimiz ya, gerçekten aşırı sevdiğimiz bir ses. Oo, nasıl yüreğe nasıl dokunur ya. Sen benimsin, ben seninim. Bozkırların üstadı. Çok naiftir efendim. Çok kibardır. Bazı konserlerinde öyle güzel davranmıştır ki. Hatta bir görüntüsü vardır eminim hepiniz bilirsiniz. Ceketini ilikleyerek konserine başlıyor. Sosyal medyada çok dağılmıştı.
1: Benimsin, ben senin.
0: Yani böyle dinleyiciye, onları sevenlere karşı sanatçının saygılı duruşu.
1: Gel seni benden ayırma.
0: Ben bir şey söylemeyeyim, sizi baş başa bırakayım. Senin.

Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. Gel, seni benden ayırma, sen benimsin, ben seninim. Senin kalbin benim kalbim, sana malumdur her halim. Kaçma benden nazlı gülüm, sen benimsin, ben de senin.

Kalpten kalbe bir yol vardır, göz ile görülmez, sırdır. İkimizin kalbi birdir, sen benimsin, ben seninim. Kalbimi kalbimden duyan, halim değil midir ayan? Garibi bu hale koyan, sen benimsin, ben seninim.

Efendim, yavaş yavaş bana ayrılan sürenin sonuna doğru geldik. Sohbetiniz, muhabbetiniz, güzel mesajlarınız, her şey için tek tek teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Ölüm olmazsa, yarın nasip olursa aynı saate, aynı adreste sizleri bekliyor olacağım. 9'da yine günü başlatacağız. Özel konular, güzel konular, muhabbet, sohbet, zaman zaman da duygusal anlar yaşayacağımız bir program daha sizleri bekliyor olacak. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun. Güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum.

Evet değerli dinleyicilerimiz günaydınlar, hayırlı mutlu sabahlar dilerim sizler için. Ve buradan bugün sizlerden sorağını cəlsiz, inşallah siz saygı salamımızı gönderdik bütün dinleyicilerimiz için, bütün değerli dostlarımız için. Ve günaydınlar sizlere, günaydınlar bütün Türkmen eliyeti Tellafer'den Mendeli'ye kadar.

Devamlı arkadaşlarımıza ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İstekler programına ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? İstekler programı saat 11'de oldu. Sizlerle olacağız günde 11'de değerli dinleyicilerimiz. Güzel istek şarkıları uzatacak, dinleyeceğiz. Bakalım kimleri siz armağan edeceksiniz. Biz de özellikle sizlere armağan ediyoruz özünü. Bütün dinleyicilerimize armağan gelsin. Değerli dinleyicilerimiz, eğer istirseniz Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, hazırsız. Ben hazırım ve bir gün sunmakta benliğine cömert sayak salamımı kabul eyleyin. Dilerse öz gidelim bir açılış şarkı salakın, özellikle de bu açılış şarkımız sizlere armağan olsun. Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz ve bir daha günaydınlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Açılış şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiği özünü ve bütün dinleyicilere armağan ettik özünü. Buradan arkadaşımız, ilk mesajımız bakalım kimden gelipti. Nazım arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim bizlere, iyi, inşallah sen de iyisin. Sıradaki şarkını yazıp bütün Türkmenlere, özellikle de sizlere ve hayırlı sabahlar dileyipti bizler için. Teşekkür ederim senden. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkını sana armağan edeğin ve bir daha günaydınlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü. Ve hemen buradan arkadaşımız yazıp Sabahil Khair ala Cemiyo Müstemeyi Radyo Türkmen FM Arid Ugniye şarkının adını yazıptı bizler için. Ve buradan yazıptı. Hadil Ugniye ehdiye li Cemiyo Müstemeyi Radyo ila hadaratakum Lina Hanım Ahukum Mustafa Sakar Köprülü. Teşekkür ederiz senen Mustafa arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve aynı vakitte Altın Köprü'de bulunan bütün değerli dinleyicilere, bütün değerli dostlara tabii ki de armağan ederek bu şarkını. Dilerse öz gidağın, bakağın şarkının sözlerini olacaktır. Özü çok güzel bir şarkı seçip bizler için arkadaşımız. Ve özellikle de görev başında olan bütün kişilere saygı selamımızı gönderirik. Dilerse öz hemen şarkımızı dinleyen değerli aziz dinleyicilerimiz ve bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız. Evet, hemen gidağın. Güzel şarkımızı, Nemrud'un kızının şarkısı da hemen dinleyin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkını hep beraber dinledik inşallah. Beğendi özünü. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan annemize bir mesaj ulaştı. Yazıp selamu aleyküm şlonkum. İnşallah bıxir. Ani ibu atlub ugniyet demet akalı. Ehdiyel ummi cinan ve abuya Yasir ve uhti Yıldız ve bibiti Gülşan. والجدي مظفر يا زبط وهديها لحضراتكم بالأخص أنتي والكادر الراديو وجميع المستمعين والمستمعات تحياتي وسلامي لكم تشكر دارخ سنان أرخداش مص مجزل مسجو için ve bizlerle katıldığı için saygı selamımızı gönderdik sana. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz programımız tabii ki de devam eder. Dilerse öz gidağın Demet Akalın'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinleyen özellikle de arkadaşımıza armağan olsun. Ve eğer isterse öz katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle dilerse öz bu güzel şarkımızı. Hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü, bakağın kimden gelipti ve ne yazdı bizler için arkadaşımız. Değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız yazıp hayırlı günler, hayırlı sabahlar dileyipti bizler için. Yazıp İbro Gündaş'ın sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Ve bu şarkını bakın kimlere armağan edipti. Özellikle de eşime ve yazıptı. Bütün dinleyicilere ve bütün sevenlere armağan olsun, sağ olun, var olun deyipti. Teşekkür ederek senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden dilerse öz gidelim bakalım İbro Gündaş'ın sesinden hangi şarkı olacaktır ve sözlerin olacaktır özellikle de. Ve değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Buradan ayrı bir mesaj ulaşıp elimize Ali arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Sıradaki şarkını özellikle de sizlere armağan ederim, özün ekibuza armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Dilerse uz İbro Gündaş'ın sesinden Demir Attım şarkısını hep beraber dinleyelim değerli dostlarımız. İyi vakitler, duygusal anlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İbra Gündaş'ın sesinden oldu, gerçekten muhteşem bir şarkıydı değerli dinleyicilerimiz. Çok sevdiğim bir şarkıydı. Ve ayrı bir arkadaşımız bakalım ne yazıp yazıp sabahil khair ve saade. Mümkün atlı bu ugniyat Ali Arcan yazıp ehdiyel kulin müstemeyin. Uşukran ilkum yazıp biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Ama öz adı yazmayıpsan. Buradan Cuma Vandavi'den gelip bizler için teşekkür ederek katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve değerli dinleyicilerimiz, dilerse öz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan edelim özüm bütün dinleyicilere. Ve bir daha günaydınlar, iyi vakitler. Armağan olsun sana bu şarkı değerli dinleyicimiz. Buradan değerli dostlarımız, dilerseniz bu hakan şarkının sözleri nedir? Hadi radyomuzun sesini verin.

Ve şimdi dediler Seoz Yahya'ya gidelim. Buradan Hasan Yahya'dan katılıp bizlerle yazıp hayırlı sabahlar abla nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Yahya'dan katılalım sizlerden. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı isteyipti. Armağan olsun öncelikle sizlere ve arkadaşlara. Armağan gelsin yazıptı ve bütün Türkmenlere. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Buradan İsa'nın ve Metin Armağan olsun deyipti. Çok teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. İyi vakitler, mutlu vakitler sizler için. Dilerse Öz İmparator'un sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyin. Ve bir daha sizlerle olacağız değerli dinleyicilerimiz. Telefon bağlantılarımızı ve mesajlarımızı bekleriz. Buradan bir daha iyi vakitler. Günaydınlar. Vahagın İmparator'un hangi şarkısıydı? Evet değerli dinleyicilerimiz. Ve bir daha numaramızı hatırlatalım. Eğer katılmak istiyorsanız. Evet numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz şarkıyla bırakın sizleri.

0: Ve bir telefon bağlantımız var. Alo, buyurun.
1: Alo, selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Necesen inşallah isen.
1: Necesen isen abla.
0: Teşekkür ederim. Saygı selamım var sana. Adı nereden katılsan?
1: Adım Yusuf. Bağdat yolundan katılım.
0: Hoş geldin. Safalar getirdin. Ben Yusuf arkadaşımız. Kimin şarkısınız sen?
1: Seydi Tayfur'un şarkısını istedim. Zahmet olmasa.
0: Tamam. Emredesen kimler armağan olsun?
1: Valla birinci sene.
0: Teşekkür ederim.
1: Sonra bütün Türk mallara.
0: Beli.
1: Sonra neneme, babama, kardeşlerime, bacıma.
0: Çok teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden.
1: Sağ
0: olasın. Biz memnunuz senden ve emredesen. Tabii ki de şu anda arkadaşımız buradan WhatsApp'tan yazdı bizler için. Selamu aleyküm. أني أسطى حسن من منطقة 90 أريد أغنية فردي تيفور أهديها الكادر راديو وأيضا أهديها الجبار جليل وخالد جليل وأبو وليد نبيل جليل يازب وشكرا بستشكر دارق سنن قاتل دغوشن بزلردن ديارلي دينيجلارمز برويرامز طبي كده سيزلرلي devam ederiz. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Dilerse öz gidelim bu güzel muhteşem şarkımızı Ferdi Tayfur'un sesinden hep beraber dinleyelim. Ve bizler için nedir? İçim yanar değerli dostlarımız. Buradan Allah kahirlik vermesin. Hiç kimseye hep böyle saadet içinde, mutluluk içinde kalasız. Ve değerli dostlarımız özellikle de küsler diyelim barışsın. Ve buradan sizlere saygı, selamımız var. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerseniz şu anda yayınımızda Ferdi Tayfur'un şarkısı olacaktır. Ve radyomuzun sesini uyarın. Bu güzel, bu muhteşem şarkı sizler için geldi. Eşlik yapalım bu şarkıyla.

0: İçim yanar yanar. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı Ferdi Tayfur'un sesinden dinledik ve bir daha mutluluklar dilerik sizler için. Hasan arkadaşımız yazıp, günaydınlar abla, nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizlere iyi. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp, eğer mümkünse Hakan Altun'un sesinden bir şarkı isteyip de tüm dinleyicilere armağan olsun. Ve teşekkürler Hasan yazıp. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Siz de katılın bizlerle. Ve bir daha bunu diyeyim. İstekler programı saat 11'de oldu değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katılmak, tabii ki de 11'den 12'ye kadar bir saat sizlerle İstekler programıyla olacağız değerli dostlarımıza diyeğin. Dilerseniz gidiğin Hakan Altun'un sesinden bu muhteşem şarkını dinleyeğin. Aynı vakitte duygusal bir şarkıdı. Bir daha duygusal anlar.
1: Sana isyanım,
0: güzel
1: güzel günlerim.

0: هذه حسن الخداش مز ايش لغي ابو شارقي لا استاد غو شارق ده
1: yaralaştın anlamadın ki ona yanar
0: Hasan arkadaşımız bizi eskilere apardı o zaman şarkımızı dinleyelim.

أردن الخداش مزي عزب، سلام عليكم، صباح الخير، شلونكم؟ زينين إن شاء الله. أطلب أغنية عبود إلهام أهديها الكادر ترجمان اف ام، وأيضا أهديها لأهلي والأحبابي والجميع المستمعين وأهديها لأصدقائي. عندي ملاحظة يا عزب، وقت البرنامج أرخداش مز جنبوت سيشتغل شارق الأرض وعين واختة أسكي شارق الأرض جزل شارق الأرض ديار لدين جارمز ديارق إن شاء الله سيزلر دي إجداد سوزني وديارلي دوستلارمز وإن شاء الله دا ساعت كيدن sizler için güzel şarkılar koyacağız. Değerli dostlarımıza ne diyeğin dilerseniz gidağın Abud İlham'ın sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin. İnşallah sizler de beğenir sözünü. Ve değerli dinleyicilerimiz, burası Türkman FM Uydu Radyosu. Saygı salamımızı sizler için gönderdik. Hadi değerli dinleyicilerimiz, bu güzel Türkmanca şarkımızı bütün Türkmanlara armağan ederek bu güzel şarkıyla eşlik yapın ve radyonuzun sesini verin. Özellikle de arabada bulunan bütün beylerimize, hanımlarımıza saygı, selamımız var. Ve şoför arkadaşlara ne diyeğin? Necesiz inşallah siz? Hava durumu bir kez güzel olup dünen sağ uyuydu değerli dinleyicilerimiz. O zaman şarkıyla bırakım.

Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Buradan arkadaşımız Bahagın ne yazıp bizler için? Sabah el khair, sabah el ward. Mümkün atlub ugniyeti Orhan Gencebay. Ehdiha ilç ve lil kader ve ila cemi'i muhabbi Orhan Gencebay. Çok çok teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederek senden arkadaşımız Yaşar Ali Merden'den geldi bizler için. Çok teşekkür ederek katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiniz özünü ve değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan arkadaşımız yazıptı, neden programı saat 11'de oldu. Saat 10.30'da dergiliydi yazıp bizler için. Bir saat daha bekleyeceğiz yazıptı. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız, tabii ki de katıldığı için bizlerden. Tabii ki de devamlı arkadaşımızdı. Buradan tabii ki de Maru arkadaşımız programı var. Saat tabii ki de 9'dan 10.30'u da geçiri. O zaman ne yaptık? Programı, sevgiler programını saat 11 yapardık. Maru arkadaşımız programını verebilsin. Teşekkür ederiz özünden de. Tabii ki de program güzel program değerli dinleyicilerimiz. İnşallah sizler de dinler sözünü. Ve onun için bu şekilde oldu. İnşallah saat 11'de sizlerle olacağım. Saat 12'ye kadar istediğiniz şarkıları hep beraber izleyeceğiz. Ve sevdiklerimiz kişilere de armağan ederiz özünü. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız devam eder. Bir daha bunu hatırlatım sizlere. Bazı insanlarımız şu anda radyolarını açtılar. Tabii ki de Stegiler programı saat 11'de oldu. Çünkü ondan önce bir program var. Arkadaşımız verir özünü. Ve program uzadır değerli dinleyicilerimiz. Konuğu var içinde. Ve biz kalktık niyettik. Programı saat 11'e getirdik. Bir saat oldu. Ondan evvel 1,5 saatiydi. Ama şu anda 1 saat oldu programımız. İnşallah sizler de beğenen sözün değerli dostlarımız. Ve buradan bir ayrı arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Ve hardan katıldı. Adil arkadaşımız Musalı Senti'nin katılı bizlerden yazıp merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere, eğer sen iyiyse yazıp güzel zavukundan bir güzel şarkı isterim senden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere ve özellikle de ekibuza armağan olsun. İyi yayınlar dileyip de bizler için ve Musalı halkına armağan gelsin deyip de bu şarkı. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Dilerseniz bu güzel şarkını hep beraber dinleyin. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Saygı selamımızı gönderdik.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaxtlar kalağın, ama programın vaxtı malumdur değerli dinleyicilerimiz. Buradan iki mesaj daha geldi bizler için, ama ne yazık ki programımız bitti. O zaman buradan arkadaşlarımıza mesaj gönderenlere bize saygı selamımız var sizlere. Ne yazık ki programımız bitti. Yarın katılın bizlere, saat 11'de sizlerle olacağız değerli dinleyicilerimiz. Ve sıradaki şarkını özellikle de sizlere armağan edeyim. O zaman programımız bitti. Bir güzel şarkı sizler için verin değerli dinleyicilerimiz. Ve teşekkür ederek katıldığınız için bizlerden.

mutlakın olmazsa gel bir işte takdiri. Baba hakimi mutlakın olmazsa gel bir işte takdiri. Mufid olmaz hazar erbabı aklın rayı tedbiri. Aman aman aman.

günler sevgili dostlarımız. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bugün 9 Eylül Çarşamba günündeyiz. Hayırlara vesile olsun bu güzel gün inşallah. Her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz sevgili dinleyenlerimiz özellikle de. Sabah kalktığınızda neşenizde, huzurunuzda, sağlığınızda inşallah yerindeydi diye umuyorum. Eğer öyleyse ne mutlu bana sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel günde de güzel şarkılarımızı tabii ki de programımız içerisinde dinleyeceğiz.

tabii ki de buradan bize dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı günler diyoruz şu an bizleri evlerinde dinleyen bütün dinleyenlerimize ve sevgili ev hanımlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı günler diyoruz ve aynı zamanda şu an iş yerinde bizi dinleyen çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Hayırlı işler diyoruz, bol kazançlı bir gün olsun inşallah.

Sevgili müzik severlerimiz ve bu güzel günlere güzel tabii ki de şarkımızı dinleyeceğiz. Saatlerimiz tam 1'i gösterdiğinde hafta içi her gün sizlerle nostalji kuşağında buluşuyoruz ve canlı yayında güzel nostalji şarkılarımızı tabii ki de her tarzdan güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Özellikle de biliyorsunuz bu son zamanlarda eski şarkılar tabii ki de yeni versiyonuyla seslendiriliyor. Değerli sanatçıların seslerinden onları da tabii ki de programımız içerisinde zamanı geldiğinde de onları da paylaşacağız, dinleyeceğiz hep birlikte. Ve özellikle de pazar ve perşembe günleri de nostalji kuşağımız görüntülü olarak Facebook sayfamızdan sizlerle paylaşıyoruz programımızı. İsteyen görüntülü olarak bizleri dinleyebilir, izleyebilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Belirtelim şimdiden sevgili arkadaşlar. Ve dilerseniz ilk güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ben Deniz'in sesinden olacak Müjdeler Ver şarkısı. 23 Mayıs 1994 serisinde bu şarkıyı seslendirmiş sevgili sanatçı. Dilerseniz 90'lı yıllara gidelim ve bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Ve müjdeler ver diyoruz sevgili arkadaşlar.

Şımarık Sevgilim dedik ve bu güzel şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar. Ve nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan güzel bir şarkı ve şarkıyı seslendiren sanatçı da Gülben Ergen oluyor. Sandık Lekesi diyecek size için 24 Mayıs 2002 tarihinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte gidelim bakalım şarkımızın sözleri neler?

Ve güzel şarkımızı Gülben Ergen sesinden dinledik ve şimdi de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ömer Danışan'ın sesinden olacak. Çekerim Giderim şarkısını dinleyeceğiz ve bu şarkıda 1999 senesinde seslendirilmiş ve güzel duygusal şarkımızı dinliyoruz.

Ve güzel duygusal şarkımızı Ömer Danış'ın sesinden dinledik ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Fikret Kızılok'un sesinden Haberin Var mı diyecek ve bu şarkıda 1994 senesinde seslendirilmiş. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla sizlerle devam ediyor.

dermanı yoktur bilirim. Ve bu güzel şarkımızı Fikret Kızılok'un sesinden Haberim Var mı adlı güzel şarkımızı dinledik sevgili müzik severlerimiz. Ve Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de Eda Özülkü'nün sesinden İnce Sızım adlı güzel şarkımızı dinliyoruz. Ve bu şarkıyı da 1 Şubat 2003 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. İnce Sızım.

İmkansızım. Ne yapsam, ne etsem, ne fayda. Nasıl olsa hep ben haksızım dedik. Ve bu güzel şarkımızı Eda Özülk'ün sesinden dinledik. 2003 senesinde bu güzel şarkıyı seslendirmiş. Sözleri de çok güzel ve anlamlı. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili müzikseverler. Eğer öyleyse ne mutlu bana. Sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Değerli arkadaşlar, nostalji kuşağımızdan en güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Hafta içi her gün bir kez daha tekrarlayayım. Radyolarını yeni açıp bize dinleyen arkadaşlar için. Hafta içi her gün nostalji kuşağı programımız saat 1'den 2'ye kadar sizler için seçmiş olduğum güzel nostalji şarkılarımızı her tarzdan ve eski nostalji şarkıları yeni versiyonuyla da size dinlettireceğim inşallah Allah'ın izniyle programımız içerisinde. Ve tabii ki de hafta içi her gün sizlerle buluşacağız ve hafta içi iki günü sizlerle görüntülü olarak Facebook sayfamızdan programımızı paylaşacağız değerli arkadaşlar. Eğer izlemek, dinlemek isterseniz görüntülü olarak saatliğimiz tam 1'i gösterdiğinde pazar ve perşembe günü saat tam 1'de sizlerle Facebook sayfamızda görüntülü olarak nostalji kuşağımızda buluşacağız ve güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Buradan bilmeyenler için tekrarlamış oldum ve yine de tekrarlayacağım programın sonunda bilmeyenler için. Ve arkadaşlar, sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Güzel şarkımızı dinledik. 2003 senesine gittik ve şimdi dilersiniz 70'li senelere gidelim sevgili arkadaşlar ve güzel şarkımızı dinleyelim. 1978 senesinde Tülay Özer seslendirmiş bu şarkıyı. Büklüm Büklüm adlı güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim ve 70'li senelere doğru gidiyoruz.

Evet sevgili arkadaşlar, büklüm büklüm dedik ve bu güzel şarkımızı hep birlikte dinledik ve şimdi dilerseniz Jale'nin sesinden güzel şarkımızı dinleyelim. Üzgünüm diyecek ve bu şarkıyı da sanatçı 17 Mayıs 1993 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve Jale'nin sesinden Çok Üzgünüm adlı güzel şarkımızı dinledik. Nostalji kuşağımızdan ve şimdi de yine güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Neşe Karaböcek'in sesinden olacak. Kulakların çınlasın diyecek ve bu şarkıyı da 1972 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı. Ve dilerseniz kendi tarzı ve yorumuyla bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve Neşe Karaböcek'in sesinden güzel şarkımızı dinledik. 70'lere doğru gittik ve şimdi tekrar 90'lara gelelim sevgili arkadaşlar. Ve bu şarkıda 1 Şubat 1993 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş Suat Suna. Ansızın çektin gittin diyecek sizler için ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

ansızın çektin gittin bana aşkını ver dedim çok şey mi istedim dedi ve bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de Şebnem Peker size için dinle diyecek ve bu şarkıyı da 1997 senesinde seslendirmiş Şebnem ve dilerseniz güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve şimdi de güzel bir şarkı Ardinç'in sesinden gelecek. Deli Rüzgar 2006 senesinde bu şarkı sevgili müzikseverlerle buluşmuş ve dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

yangını sen başlattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seni. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla. Yalan dünyanın, yalancıyım sana. Hoşçakal.

0: Herpes.
1: Yalancı dünya, yalancı insanlar, hoşça kalın dedi Ardiç sizler için. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve bizleri ayıran sürenin de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Ve yarın aynı saatte sizlerle buluşacağız ve tabii ki de Facebook sayfamızdan görüntülü olarak Nostalji Kuşağı'nı size için sunacağız. Saatlerimiz tam biri gösterdiğinde. Ve son şarkımızda Seden Gürel'in sesinden olacak. Çalkala diyecek ve 1996 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş. Sözü de Sezen Aksu'ya ait olan güzel şarkımızda. Sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM.
2: Belki de sarhoşken daha çok seviyor seni. Öyle pervasız, öyle cesur. Gülümsüyor bazen belki. Ortak avlunun en uzak köşesine, dudaklarını sildiğindeki güvenine.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

biraz sen. Nereye varsam bir anı. Ah o düştüğüm yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

yetmiyor aşkım bekleme. Kendini göster benden aldım.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İmon Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmedeki iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı. Parlamento terörle mücadele yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Yüksek Yargı Konseyi yabancı hükümlü ve tutuklulara yönelik işlemler, yürürlükteki yasal çerçeve ve Irak'la ilgili ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar doğrultusunda yürütülecek dedi. Ulaştırma Bakanlığı yakıt yağı taşımak üzere kullanılan ve Panama bayrağı taşıyan bir tanker, Irak karasularında bulunduğu sırada kimliği belirlenmeyen bir kaynaktan gelen saldırıya maruz kaldı. Petrol Bakanlığı Irak karasularında hedef alınan tanker, Irak Petrol Tankerleri şirketi tarafından kiralanmıştı. Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Salahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Vadi Eşşay, DAEŞ terör örgütüne ait sığınak ve barınma noktalarını hedef aldı. Zikar'da açık bir alanda balistik füzeye ait parçalar bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran gemilerine yönelik saldırıları gerilim tehlikeli bir şekilde tırmandırılması ve bölgesel ve uluslararası barışa yönelik açık bir tehdittir dedi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan ajansın güvenceleri kapsamındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların yasaklanmasının bir sonraki gündemine alınmasını talep etti. Avrupa'da doğal gaz fiyatları %5'ten fazla arttı ve megawatt saat başına 80 euroya aştı. Bu 2022'den bu yana ilk kez gerçekleşti. Petrol fiyatları %3'ten fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 101 doları, Amerika ham petrolünün ise fiyatı 96 dolara aştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Suriye'nin nükleer yükümlülüklerine uymadığına ilişkin maddeyi gündemine aldı. Suriye'nin İdlib'inde silah ve savaş kalıntılarının toplanması için kullanılan geçici bir depoya meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 8 Arap ve İslam ülkesinden yapılan ortak açıklamada İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatının yasaklama kararı memnuniyetle karşılandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'le müzakere etme kararını dışarıdan hiç kimsenin hatırı için değil, Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda aldık dedi. Taliban hükümeti, eski hükümetin 2021'de çöküşünün ardından Afganistan'da bırakılan Amerika menşeli ekipman ve silahların geri verilmesi yönündeki Amerika Başkanı Donald Trump'ın talebini yeniden reddetti. Rusya'nın Krasnodar bölgesine hedef alan Ukrayna'ya ait insansız hava araçları saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، وهذه موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، ويبحثان العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب. مجلس القضاء الأعلى يبحث آلية التعامل مع المحكومين والموقوفين الأجانب، وستتم وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الثنائية النافذة بين العراق والدول المعنية. وزارة النقل تكشف أن سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أتى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وزارة النفط تعلن أن الناقلة المستهدفة في المياه الإقليمية مستأجرة من قبل شركة ناقلات النفط العراقية. طائرات القوة الجوية تستهدف أوكار ومضافات تنظيم داعش الإرهابي في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين. العثور على أجزاء من صاروخ باليستي في منطقة مفتوحة بمحافظة ذي قار. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن الاعتداءات الأمريكية ضد السفن الإيرانية تعد تصعيدا خطرا للتوتر وتهديدا واضحا للسلم الإقليمي والدولي. إيران تطالب وكالة الطاقة الذرية بإدراج حظر الهجوم على المواقع النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة على جدول أعمالها المقبل. أسعار الغاز الأوروبي تقفز أكثر من 5% لتتجاوز 80 يورو للميجاوات ساعة لأول مرة منذ 2022. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3%، وخام برنت يتجاوز 101 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتجاوز 96 دولارا. وكالة الطاقة الذرية ترفع بند عدم امتثال سوريا بالتزاماتها النووية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 إثر انفجار وقع في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في إدلب السورية.

0: استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Sen bir hafta görmedim seni. İnşallah
1: Allah'a
0: iyisin.
1: şükür. İnşallah.
0: İnşallah her
1: İyiyim,
0: zaman
1: sağ
0: da
1: olun.
0: iyi
1: Ben de
0: olasın.
1: iyiyim.
0: Bugün
1: Sağ olun.
0: güzel bir konu hazırlayıpsan gene bizler için. Bunu tabii ki de konuşacağı zorbalıktı.
1: Çok yani istek geldi bunun üstüne, yani bunun üstüne.

0: iki taraflıydı. Bir tarafı kuvvetli olan, bir tarafı da zayıf olan. Ki o şahıs zorbalık edilir. Dediğimiz zaman tenemmur. Yani zorbalık tenemmurdu. Tenemmur eden insan sürekli yani ister karşı tarafı eziyet göstersin, sıksın özünü. Bir yandan zorba eden insan dedi kuvvetli olabilir bir kişi olsun, olabilir birkaç kişiden olsunlar. Kurbanı kim ola, ikinci tarafı ola. O da dedi
1: zayıf halkı diyeğiniz.
0: Zayıftı yani hüskürttü. Bu da her yerde oldu bu zorbalık.
1: Tabii ki de her yerde olur.
0: Olur. İşte ister istemez bugünlerde yani zorbalık geldikçe artır ne yazık ki. Bu da bence yani çok sebep birisi. Önde gelen sebeplerinden aile eğitiminden geldi. Yani o çocuğa ne şekilde eğitim verir ve elbette ki o geldikçe aynı aldığı eğitimi karşı tarafa gördüyse o insanları zayıftı onlara aldığı eğitimi yani kötü eğitimi karşı tarafa o zayıf tarafa gösterdi. Bunun da türlü nevaları var. Yavaş yavaş onlar da
1: sorularımız da var zaten soracak. Zorbalık han dedik ya türler var Yüksel Hanım. Bazı insanlar bunu düşünüyor. Zorbalıktan bir yere gelebileceklerini, bir şeyler yapabileceklerini. Onun için zorbalığa daha fazla meyilleniyor. Daha doğrusu bu kötülük de zorbalık. Meyilleniyorlar bir şey. Çünkü zorbalık güzel bir şey de öyle. Hani dedik ya zorbalık ne demek kısaca anlattı. Mesela bazen de her şakada bazı sözler var, yaralayıcı sözler de var. Bunlar da bence bir zorbalıktır. Sizce ne demek yani?
2: Biz şakanı aldıksa, eğer bildiysek yani görsek o şaka normaldı. O zorbalık sayılmaz. Yani iki arkadaş oturup birbiriyle yani birbirlerine hakat değiller yani şaka edirler. Bir ani bir şeydi. O oturmak halinde biter yani bir kere halinde normal konuşurlar o sayılmaz yani zorbalık tekrarlandıysa yani doğrudan o karşı tarafın kurban tarafının diyeğin içinde derin bir yara olduysa elbette ki bu sayılı zorbalık. Eğer aldıksak biz nevilerin zorbalığın nevilerin beş türlüdür. Biri sözel zorbalık, o da tenemmur lafzı demek. Birisi birisine mesela bazı lakaplar kurar mesela o sen kiloğlusan, sen güzeldeksen, sen karasan, o bayazdı yani bunda sıkıntı eder yani doğrudan özünü ala bu birisi yani kelimeleri kullanır özüden onidan zorbalık yapar o birisi fiziksel zorbalık. Birisi de fiziksel zorbalık dediğimiz zaman vurmaktı, işte vurur, saç çekerleri, mesela cimrikleri, bunlar hepsi el atır özüne, bu da bir şekil zorbalıktı. Ondan başka elektronik zorbalık, o da bu kullandıkları acizelerden, elektronik acizelerden oğlu. Mesela bazı yorumlar geldi, canını sıkar. Yoksa da özel resimlerini, yani özel bilgilerini paylaşı. Yani o zorbalık yapan insan. Ondan başka psikolojik zorbalık. O da neydi? Bir tek yani çok damarını basır, nefsiyatına tesir eder, hatta özgüvenini kaybeder. Yani nefsiyen o insanı hasta eder.
1: Etkiler
2: özünü. İşte bunlar yani dediğimiz takip türlüdür, çeşitler birkaç tane.
1: Peki Yüksel Hanım bu zorbalık sadece okullarda var yoksa diğer şey?
2: Hayır efendim, yok her yerde var. Ona baksak mesela
1: yani zorbalık daha çok okullarda oluyor.
2: Sada okulda olmaz. Her yerde var. Her yerde. Yani. İlk başta koy diyeğin harda ola.

Merhabalar sevgili Türkmen FM dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı günler diliyoruz ve sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Şu an radyolarını açıp bizleri dinleyen ve Facebook sayfasından bizleri takip edip izleyen değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimize sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz ve yaşamın içinden programımıza hoş geldiniz. Ve bugün de güzel bir konuyu ele alacağız. Tabii ki de konuyu her zaman olduğu gibi hazırlayan bizler için detaylı bir şekilde aile danışmanı Yüksel Terzibaşı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Her hafta bizlerle bu programı paylaşıyor ve güzel konuları hazırlıyor ve bizleri bilgilendiriyor. Ve bugün de yine güzel bir konu hazırlamış. Ve tabii ki de konunun ne olduğunu söylemeden önce ilk öncelikle telefon numaralarımızı hatırlatalım. Eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770-131-34-61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından programımıza katılabilir. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi veya hangi konuyu gelecek programda paylaşmak istiyorsanız, konuyu ele almamızı istiyorsanız arayıp söyleyebiliyorsunuz değerli dinleyicilerimizi, izleyenler ve aynı zamanda WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz. Ve bu haftaki konuğumuz tabii ki de zorbalık olacak ve bakalım zorbalık ne anlama geliyor. Tabii ki de bunu konuşacağız, sohbet edeceğiz. İlk öncelikle tekrar hoş geldin Yüksel Hanım.

0: Zorbalıq gəlir anadan, babadan, qardaşdan.
1: Bəli.
0: Yəni ailə içində. O qardaşı qoymaz çabalasın. Yəni hər naqsı türlü zorbalığı kullanır, sözü ilə kullanır. Yəni ailədə də var. Biz hər zaman deyərik, anna sıcaq bir qucaq yer açsın çocukları için var görmüşük de. Bunlar həbsi dediğimiz de ki, bizim için sorular gəlir. Bir belə duruma düşmüşük, ailə danışmanı olduğum için. Yani bir belə duruma durmuşuq. Əbim sürekli məni vurur, yani, bu şekilde sözleri saxlayır. İşte, yani bu gibi şeyler, elbet ki biz bunları ne şekilde yani eləcə edəcəyik, bunları necə bu zorbalıqdan iraq edərik. Yani bak dediğimizdə ki, sada okulda dəqi, evde de var. Yoxsa dedik, anna sürekli samimidir çocuklarıydan, hənindir. Anna sürekli geri bağlı olsun, yani dinləsin çocuklarını. Hatta bir şey saxlamasınlar. Bizzat kız çocuklarına bir şey saxlamasınlar analarına.
1: Bence daha yakın olması lazım anne babanın kız çocuklarına.
0: Ama bazı aileler de var. Yani sertti, analar sertti. Kızlar bir şeye bir sorun oldu özlerinde. Yani bir müşkileye düştüyseler korkarlar gelseler analarıyla konuştular. Yani bu aile içinde okulda da oğla. Öğrenciler arasında, ondan başka yani yoksa da öğrenciler arasında saygım iyi öğretmenlere, çok öğretmenler de var yani bir şekil şiddet kullanırlar öğrenciden, koyarlar yani okulu terk eder o okul. Çok bu şeyden, bu haleden görmüşük. Yani o da bir ayrı zorbalıqdır. Bir de toplum arasında yani. AVM'də yerisən, baktığı birisi bir söz dedi. Yani dediğimizde ki, her yerde var. İş yerinde. İş yerinde bakmaz küçük büyük yani dairelerde. Yani biri kıskanırsa, mesela o çalışkandı işinde. Elbet ki o istirahat yerinde kalsın, bilir bu yarın onun işin alacaktı, o özünden üst olacaktı, sürekli zorbalık kullanıyor özüyle. Yani dediğimizde ki toplum içinde her yerde zorbalık var, ne yazık ki.
1: Tabii ki de ister istemez. Hani öğretmenler öğrenci arası diyende o aklıma bir şey geldi yani işim içine, hemen başıma da geldi. Çocukken hatırladığım, okula giderdim, saçım çok uzunydu. Kere güzel yani. Bir öğretmenim vardı sürekli. Beni görende saçım çeker. Dermiş saçım. Böyle açıp sen. Öz açmamışım. Normal toplamışım yukarıdan ama. Böyle oldu bezor olam. Görerdim özüm korkardım. Giderdim babaannem derdim bu hemen zorlar saçım iş böyle. Yani kesikinle.
0: Bak bir yerden hem sözden zorbaladı seni. Hem de saçı çekelim. Yani ki şekil zorbalık kullandı sizinle. Dediğimiz de ki. Sağdı, o öğrencini sağdı.
1: İşte
0: istemez yani.
1: Geldi bak yani o zaman 9-10 yaşındayım diyende o hemen gözüm ögeye gene o öğretmenim geldi. Yani saçım tutardı. Özünde kızı da vardı aynı bizim okulda. Benden büyük idi ama onu da saçı normal açar. Biz ben toplardım. Örmezydim. Biz normal yukarıdan topu. Her görende derdi nerede bu saçı bela? Bir şey bela edip sana kes sözünü. Kısayla çok uzundu. Ben de severdim yani saçımı. O yüzden yani bezor olmuştum. Derdim istemiyorum gidin mektebe.
0: Yani ister istemez bu istiri karşı tarafın kıymetinden endirsin. Dediğimizde ki olabildiği saçı uzundu. Başkasına yani mesela sen o şükürü çok dedi o teki güzel dergi ne özü böyle atsan ne özü diyesen yani gördü girişi çok güzeldi. Diğer bu nerede girip sen üstüne yani bu gibi zorbalıklar çok oldu. Bizzat yani genç kızlar için zorbalıklar çok oldu.
1: İşte nişi bu konuyu ele almışız sevgili dinleyenimiz ve Facebook sayfasını şu an izleyen arkadaşlar. Zorbalık dediğimizde daha çok kızlardan yana konuşuyoruz. Çünkü mesela erkek uşaklar özlerini savunabilirler. Her şeyde bilirler. Yani az var mesela nadiren zayıf olan erkek uşaklar ama genellikle savunanlar ama kızları da çok mesela zayıf olduğu için zorbalığa maruz kalırlar. Peki Yüksel Hanım.
0: Pardon sözü de kesme. Yani biz diyende kız çocukları ama benim için çok sorular geldiği için bu konuyu ele aldık. Çocuklarımızın da arasında yani onlara da çok zorbalık olur. Erkek çocuğuna da zorbalık olur.
1: Yani kız çocuklarında daha fazla olduğu için biz mesela kız çocuklarını ele aldık bir gündür bu zorbalıkta. Sorular da zaten gelir konuyla.
0: Aynen böyle. Bir de ondan başka yani sürekli dizilerde görürük yani genç kızlara ne şekilde zorbalık kullanırlar yani genç oğlanlara. O da neden gelir? Mesela evde aldığımız başta dediğimiz ki evde aldığı eğitim mesela bir dizi var adını demeyeceğim yani sürekli babası onu bir yanlış bir şey etsin etmesin sürekli bir karanlık odada kapadır üstüne kapadır üstüne yani bu uşakta geldikçe psikoloji çok bozulur.
1: Onu zorbalığıdır etrafındakiler çünkü babadan
0: onu aldığını için. Babadan başka çocuklara yani o kadar eziyet verir. Herkes özünden çekilir yani herkes yok korkmaktan yani istemirler yakın olsunlar özüne. O zaman babanın işte bu vurmağıdır, çalmağıdır, bunu karanlık odada hapsetmağıdır. Yani biz diyenler babanın ben şimdi bu dizinin üstüne konuştum. Yani bu belki de her belki var. İşte dediğimiz ki yani küçük indi ilk okulda ana okulda yani zorbalık olur çocuklara ne yazık ki. Yani bu dediğimiz ki yoksa da burada çok yayılır yani Irak'ta olsun yani Kerkük'te olsun. Tüm dünyada zorbalık çok olurdu.
1: İşte biz de istemiyoruz bu zorbalık olsun çünkü kızlarımız olsun, oğlanlar olsun, bizden sonraki nesil uşaklar olsun çok etkilerler. O yüzden de bunu da sormak istiyorum. Kız uşaklarında ki bir zorbalığa maruz kaldıklarında karakterlerine etkileri nelerdi?
0: Bizim genç kızlarımız zaten ergen kızlarımız ki dediğimiz murahak. Yani o dönemde kıymetlerin bilirler. Yani karakterlerin yaparlar.
2: Yuvanlarına çalışıyor.
0: Yuvanları özlerine çoktu. Ama bir de geldiyse dediyse özüne dediğimizde ki hiç bu nedir? Hiç güzel derken girişi belada. Elbette ki bu yavaş yavaş tesir eder özüne. Kıymetini hisseder. Azdı karşı tarafın gözüyle bakar özüne ki o kırdı özüne o zorbaladı özüne o gözden bakar özüne yani evet. Bu şekilde ama geldiyse yani burada özü ne etsin gere onun sözüne bakmasın güvenini kaybetmesin yani her yerde özünü göstermez yer bana böyle değiller. Yani girişi tamam der ki yani karakteri yoktu konuşabilmesen özü de yani bu şekilde der ki ne yazık ki bu şekilde der ki maalesef o zaman hem karakterin kaybetti hem kıymetin endirdi hem de özgüvenin kaybetti.
2: Tabii ki özgüven de çok önemlidir bir insan için özellikle de kız uşaklar için ayaklarının üstünde durabilmekleri için özgüven şart özler için ve bu zorbalık dışarıda olsun dışarıdakini engelleyebilsen bir şekilde ama aile içindeki zorbalıklar daha bir fazla etkisi çünkü o onu nece yani önleyebildik sadece anne babanın elindeydi onlar bu şeyden vazgeçebilir mesela erkek uşaklar erbiler dediklerimiz hani her zaman erbi musaytır olmak ister ya evde zorbalık eder kız kardeşlerinin onun da çok etkisi var ne oldu dediğimiz kimin karakterine de yansır kızın
0: o da %100 öz ailesinden aynen bu zorbalığı alıptı. Başlar yani bu tekrar aileler içinde.
2: İşte öyle derler nene baba der sen o bacu var sen mege böyle davranırsan böyle desen ne olur zorbalık
0: edilir. Belki de yani belki de babası yani annesi o babayla bu şekilde yani
2: davranırdı. O da olabilir yani. Bunlar, bütün seçenekler yani hepsi, aklımızda canlanır her şey olabilir aynen. Ona göre davranabilir. Peki hangi izler bırakır bir kız uşağında bu psikolojik
0: dediğimizde ki yani nefsiyatına çok tesir eder bazen intihara teşebbüs eder yani o kız yani oturmaz istemez toplum içinde görüksün mesela okuldaysa sınıfta otur istemez çıksın teneffüse yani otur yerinde haz etmez özünü göstersin nefsiyat kırılı özgüvenin kaybeder dediğimizde ki bu gibi yani çok hastalıklara maruz kalır ne yazık ki.
2: Peki Yüksel Hanım bir aile uşağını anladığında zorbalığa maruz kalıptı mesela ev dışında aileden habersiz anladıklarında ne yapmaları lazım, necə davransınlar?
0: Çoxlu, yani
2: buradan bu, da anne babaları da diyağın sözüzdə kəsirəm, kusuruma feləqin izlirlər, bizi dinlirlər. Hətta biz sinə, məsələn, anladığınız kızınızda, oğlunuz da olabilir, zorbalığa maruz qalıbdır. Ne edersiniz, necə davranarsınız? Eycə bir dinləyin, hətta bir fikriniz olsun Güzel xanımdan. Ona görə təamülünüz, yani davranışınız uşağınızdan ayrı şekil olsun. Çünki yalnız bir, yanlış bir davranış etki də yapa bilir uşaqlarda. Evet.
0: İlk başta yani gördüyseler çocuklarını, biz ilk başta onu bildirəğən gördüyseler çocukları odalarına kapandılar, oxumaqlarından geri kaldılar, yani istəmirlər okula geçsiler, yoxsa da bəzi sürekli telefon əlində sanki bir şey bəklərə endişə içindədir, qorxu içindədir. Bu şeyleri gördüyseler özlərində, özgüvanların qeybətlər, bilsələr bir şey var. O zaman anne, yani birinci derecede gelin, anne otursun, kızıyla konuşsun. Kızım neyi var sana, neden biz istirik dışarıya çıkalım, ister misin bizimle gelesen, yoksa da okulu ister misin gidesen, bize anlat neyi oldu. Yavaş yavaş konuşu özüden, o korkunu al, bakar korkuna, o korkunu alar özünden, dinler özünü. O da nece dinler, dinler sözünü kesmeden. Her ne konuşursa der, tamam, biz seni unanık ailece, biz seni unanık korkma, biz bir şekilde yani bu sorunu çözeceğiz. Mesela geldiyse bu elektroni zorbalığa maruz kalıptı. İlk başta ne etsin, yani anne gille gördü bu belada, anne baba gördü bu şekilde zorbalığa kalıptı. Kötü mesela yorumlar var. Geri bu screen etsin, yani şey bu geldikleri mesajları bunlar hepsinin yanında kayıt etsin, hatta ki sonra engellesin, o insanı engellesin, hatta yetişmesin daha özüne, korkutmasın özünü tekrardan. Çokluk yani bazı var haz edirlər, yani o sır içlerinde kalsın. Deyir, biz dediksek anlayıdan babaya, yani evdeki büyüklere, elbet ki karşımıza bir harap şekilde durarlar. O da yanlış bir şeydi. İçlerinde ne var ise, töksler aile için, onlar elbet ki sorunların, yani aile de olmadıysa, mesela bir yetişkin bir insan var ise, onu da konuşlar. Okulda müdireyden yoksa da eğitim danışmanı var, onu da konuşsalar bu gibi yani yoldan sorunlarını çözerler.
2: Güzel bir şekilde anlattı ailelerin ne yapması gerektiğini zorbalığa maruz kalan uşaqlar için. Peki Yüksel Hanım, okulun rolü ne? Çünkü uşaqların birçok saati okuldadır. Dışarıdadır, evden dışarıda bizim zorbalıqla dedik oldu. Ve bu okulun rolü nədir bu zorbalıqda? Ne gibi destekte bulunmaları lazım öğrencilere, öğretmenler olsun, okul genel olarak?
0: Okulda biz aldığımız konu ergen kızlarımız. Aynı şeyde küçük öğrencilere de, küçük çocuklara da
2: tatbik olma. Okulda başlayacaktı, bir şey kalmadı.
0: Yani ilk başta her okulda bildiğimce de yani %100 her okulda bir eğitim danışmanı var. O da ister bilgili olsun, yani iyice dinlesin öğrencilerin ne sorunu var ise iyice dinlesin, yok boş versin meseleye. Bir de yani idara özleriden öğretmenlerden hepsiyden toplansın, konuşsun. Yani dedi Guteki, o da yani başlayacaktı, okullar açılacaktı. Konuşsun özleriyden, yani sürekli gözleri açık olsun o öğrencilere, bilsinler nasıl zorbalık edire, iyi şekilde davransınlar onlardan, hatta ki düz yola getirsinler özlerine. Ondan başka sürekli bunlar bizzat şey eğitim danışmanı ister kurs görsün, bunu da eğitim müdürlüğü geri yapsın tüm eğitim danışmanları için. Bu gibi şeyleri güzel şekilde anlatsın onlara. Yani istemiyoruz biz yakın, eğer zorbalık olduysa ne şekilde biz bunu çözeceğiz? Yok. Biz ilk defa onlara makiyet olalım. O okulda koymayan zorbalık olsun. Ne şekilde vikayet edin özlerine. Ve biz ister istemez bunlar dediğimiz ki tevhi olunsun. Eğitim danışmanı, yani öğretmenler olsun, yani aile olsun, aile aynen onun da yani etkisi var bu konuda. Bunlar sürekli kursa şey dahil olsunlar, yani öğrensinler. Ege geldiyse de dediğimizde ki bir zorbalık olduysa, her ne şekilde olduysa hiçbir zaman korkutmazlar. O çocuk geçsin, o öğrenci geçsin dedi, danışmanla konuşsun. Yoksa da bir yetkili insanla okulda ki sevir olabilir.
2: Daha yakındı.
0: Daha yakındı özne. Sevir öğretmeni. O da oğlu. Bu şekilde yani konuşu özleriyle hatta ki onu çözsün. Dediğimizde ki ilk başta biz okula mekayet olagan bu gibi şeyler olmasın. Vikaye edagan bunlar da akılmasın zorbalık. Yani iki taraftan da konuşulsun hatta hallolunsun. Yok böyle kalsın.
2: Çok güzel anlattınız. Özellikle de hani öğretmenler bence daha dikkatli olmalı lazım. Buradan öğretmenlere de sonsuz saygılarımızı iletirik. Az bir süre kaldı okulların açılmağına, görevlerin ders yılının başlamağına. Bu da çok önemli uşaqların. Çünkü bir yaz tatilindeydiler, davranışları, her şeyler değişilip de olabilir zorbalığa. Meyli olan daha çok öğrenciler var. Bunlara dikkat etseler, engelleseler, konuşsalar o uşaqlardan dediğiniz kimi. Daha gözlerini açsalar, baksalar öğrencilerine davranışlarda gösterler. Onları engelleseler bu zorbalıklar veya başka çok şeyler de var, sorunlar da var okullarda. Onlar da engellenir.
0: Zaten bu teneffüs fıtrasında yani öğrencileri görür öğretmenler. Yani günde mesela bir cedvel takı olsun var acaba yok da. Yani azından iki öğretmen dursun sahada bunları mutabak etsin. Ne edirler ne etmirler. Yani bir yanlış bir hareket gördüyse özlerinden bunu çağırsınlar, konuştular özleriyle dediğimizde ki. Yani
2: anne babaların da çağırabilirler daha iyi.
0: Bu da çok doğrudur. Yani hatta ki azaldığın bu zorbalığa.
2: İnşallah. Teşekkür ederiz. Yüksel Hanım ve tabii ki de yaşamın içinden programımız tüm hızıyla devam eder. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve mesajlarımız var. Sonbahardan gelip selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. Benim meslektaşım Mile'den de gelip günaydın, başarılar dileyip de sağ olsun. Nazlı Terzibaşı da günaydın. Abla, Yüksel abla hoş geldi diye yazıptı size.
0: Hoş bulduk.
2: Sağ olun. Teşekkür ederim Nazlı Terzibaşı'na. Ve tabii ki de Facebook sayfamızdan şu an bizleri görüntülü olarak izleyebilir, dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Ve şu an bizleri araçlarında olsun, evlerinde, iş yerlerinde dinleyen bütün dinleyeceğimiz özellikle de anne babalar, gençler olsun. Bugünkü konumuz çok önemli de zorbalık. Her anlamda özellikle kız çocuklarına yoğunluk olarak zorbalığı konusunu ele aldık. Çünkü Yüksel Hanım'la bu konuyu isteyebilir daha çok etrafındaki insanı. O yüzden de bugün bunu ele aldık.
0: Zaten ben bugün başka konu dediğim de
2: hazırlamıştım.
0: Bir buçuk saat bir buçuk idi. Bu konunu yani baktım gece. Çok yani bir buçuk gece yarı gece. Baktım çok soru var bunun üstüne. Dedim yok koy bunu bir kez açıklayalım. Başka konular, başka haftalar ele alına. İyiydi, iyi geçire. Umarım herkesin sualı var ise bu numaralara bağlansınlar. Biz hazırız cevaplamaya.
2: Tabii ki de teşekkür ederim. Her hafta güzel konular ele aldık. Yaşamın içinden güzel. Özellikle de anne babalar için daha çok bu konular seçirik ki evdeki çünhandırık ya aileden başlıyor her şey bizden sonraki nesil ailelerde ne gördüyse onu kavzarlar. Onu tatbik ederler herkes. O yüzden sırf ki bunlar
0: Nesilden nesile gelir. Kültür olsun her ne olursa.
2: İşte bir kez yani değişik olsun fikirlerdir ki yani değişiklik yapsınlar düşüncelerini. Mesela bu zorbalık olsun, yer paylaştığımız konular olsun. Elimizden geldiğince, daha doğrusu Yüksel Hanım'ın elinden geldiğince
0: Hoş
2: size
0: hanım.
2: Bilgilerini paylaşırız.
0: Sizde de güzel bilgiler var. Yani oturduğumuz zaman oradan buradan konular çıkarır.
2: Valla daha doğrusu Yüksel Hanım ben mesela çekiyor. Programda mesela daha önceden hazırlık bir şey yani yapmam. Çünkü bilmiyorum konu nedir.
0: Doğru.
2: Gerçekten buraya geldiğinde ben bilmem konunun ne olduğunu. O an
0: ama
2: yani
0: güzel,
2: yazdırıp soruları.
0: Güzel şekilde de siz de
2: biz konuştuğumuzda mesela biraz. Bakın sözündeki o da kadedüz öğretmeninin olan bir diyaloğum aklıma geldi. Ondan önceki programda da konuşan davuz başımdan geçen veya etrafımda yaşanan olayları anlatırım. Güzel bir şekilde sohbet edip çünkü yaşamın içinden dediğimiz zaman elbette her insanın bu konular olsun, diğer konularda olsun yaşadığı bir şey var. Sürde yaşadıklarımız var anlatsız.
0: Elbette ki, elbette ki. Bu indi çocukluğu anlatı. Biz yani mesela iş yerimde olduğum zaman eğitimde çalışında yani bir daha onu diyeyim. Bir öğrenci başarılı olduysa sürekli o yani zorbalığını sürekli kurban ola. İş yerimde yani çalışırım, kusur koymuram işimde. Hı-hı. Ki iş almışam. Yani insan yani öz vaka hayatından getirdiyse onda doğru bir örnekler veririm. Çalışırım işimde, yani işim güzel şekilde yerire. Bir komisyon bakanlıktan geldi, kadın komisyon o da yani kadınları yani ne şekilde geliştirir bunları yani çok şeyler var idi o konuda. Onun başkanlığını verdiler bana. Hem onda çalışırım yani. Bedava çalışıram. Bir de öz mali işimde çalışıram. Bir gün hemen bana haber geldi. İşimden mali ki ihtisasım da o mali işimden çıkarttılar beni. Emir çıktı çıkarttılar beni. Sadece o komisyonda kaldım. Komisyon yani dediğimiz lücüne. Lücüne bir yani ek işti. Bir şey ki yani o da bir şekil zorbalıktı. O bilirsen ne olur halı. Yani bir kere sanki dünya durdu.
2: Sebepsiz zaten
0: sebepsiz.
2: Emek de verip sen
0: yani,
2: sende.
0: Başka yerden bunu eşitmişler. Beni aradılar. Bu genç kızlarımız, aktifler, şeyler bunlar. Sivil toplum örgütlerinden. Ki hele onda sivil toplum örgütü ayında geliydim. Kadın olarak. Biz eğitimin kapsındayız. Biz hepimiz geleceğiz. Sen üstüne ne edirik? Nece sen işine çıkarttılar. Yani bilirler de çünkü herkese hizmetimi veririm.
2: Tabii ki her zaman en insanın belli olurlar.
0: Dedim Allah hatırı için girme onun içeriye. Ben özüm yani halledeceğim bu korunu. Bakanlıktan konuştum. Hemen bir emir geldi. Yani dedi ha gittim genel müdürden konuştum. Dedim bu da bir şekil zorbalıktı etsiz bana. Neden 30 yıldan sonra ben ihtisasımdan çıkardınız? Dedi ahır ki işi var. Dedim tamam ki aylık alalım yoksa bir aylık alalım. Yok bir aylık alsın. Dedim
2: var.
0: Daha neden? Yani bu en basit şeydi. O kadar zorbalık görmüşük biz.
2: İşte başarının zorbalığıydı.
0: Her zaman bir tek başarılı olduysa karşı taraf ister yıksın özün. Ama kimse edebilmedi. Sanki yani emekli oldum bitti oturdum. Allah'a şükür. Her şeyde her konuda.
2: Yüce Rabbimiz hiçbir
0: Allah'a
2: zaman
0: şükür.
2: Bırakmaz. Her ne kadar mesela zorbalık gösterseler taşlasalar da etraftaki mesela diyelim hasutluk, kini olan insanlar Yüce Rabbimiz o insanı daha güçlü eder.
0: Allah, Allah
2: çünkü
0: Allah
2: sen
0: şükür.
2: Bir kötülüğü yoktu. Bir zorba özelsene zorbalık özelsevden uğraşırlar. Ne olur Yüce Rabbim sen her zaman ayakta durmak için bir sürü kapılar açar.
0: Bin kere bilmesen, Allah'a şükür.
2: İyi insanların sana olan yardımı bilmesen uzaktan olan yardım olsun etrafı da destekler olsun
0: yani
2: o da
0: onları seni... doğrudan tanımırdım yani birisini tanırdım kalanın bir
2: yani...
0: antiyagiydi tanımırdım ama dediler yani nece yani haksızlık olsun size yani ister istemez bir tek zorbalığa bunu neden dedim bir tek zorbalığa maruz kaldıysa kalanı gördüyse sessiz kalmasın. O da özüden olsun, o da ondan onu savunsun. Yani ister istemez özüden olduğu zaman قربانك يعني ضحية ديد غمز ضحى جلنا ديد غوستاكين ضحى جلنا دير من أرخمجة إنسانlar var من destekliler korku da çıkar içine güvenin bir de döndür
2: yanlış olmadı yani. Onlar özde doğru çünkü destekleyen var yani doğru bir şey yapıp yanlış yani bir şey yapıp
0: özler işte utanmışa kaldılar ne yazık ki bir de emri lağettiler yani da'i var idi bu işleri etsiler. Yani bu
2: işte insan yazık. İçindeki hasetlik yağın, kin olsun yağın.
0: İşte bunlar zorbalıktan, karşı tarafa zorbalık
2: gösterir. İşte zorbalıktan size karşıdaki insanı engellemekti, onu düşürmekti, onun psikolojisini bozmaktı, onun baş ağrısını daha düşük seviye indirmekti. O yüzden de yapabilmezler hiçbir zaman. Çünkü her zaman ne kadar biz bir alan yarattık kullarız. Ama
0: ne her kadar şeyi, düz çalışsa Allah sürekli sen onu.
2: Tabii ki de. Bizi o yaradıptı. Eylikleri de doğru yolda ekid o gösterer. İnsanlar da özde karşımıza çıkarlar. Kötü insanlar olar hayatımızda zorbalık. Çünkü bu bir Yüce Rabbimizin bir imtihanidir. Hatta daha fazla güçlü olmak için, insanları daha iyi tanıyabilmek için Yüce Rabbimiz bu hayattaki zorlukları, zorbalıkları karşımıza çıkarır.
0: Çok doğru
2: konuştun. Böyle de İnşallah da böyle şeyler olmaz ama olsa da daha iyiydi. Çünkü böyle zorbalık gösteren insanlar, bizimle uğraşanlar olduğu zaman biz daha güçlü olduk. Daha fazla yani insanları tanımaya çalıştık zaten özler sayesinde tanımış olduk. Daha da güzel oldu. Uşaklarımız da tabii ki de bunlardan geçecekti. Onlar da hayatlarında bu imtihanla iki güzel bir şekilde anne babanın destekleriyle bir yere gelirler.
0: İşte ilk nokta göre anne baba bunlar hepsini açıklasın.
2: Şimdi hatta anne babanın desteği anlatmaları.
0: Hatta toplumda yani bütün aile konuşsun çocuklarıyla desin yani olmaz bir tekten yani şaka edesen kur haket diyesen özne biz yani kur haket diye de gevnun kırasan bu yanlış bir şeydi yani sürekli bunu dediyse çocuğum nece diğer beynine doldurduysa elbet ki bunları yapmaz gelecekte. Yani bu çok önemli de. Bu şekilde ben eğitim veririm çocuğuma. Karşı İşte. Tarafı hiçbir zaman kırmasın. Neden gevlin kırarı? Ne olup da ara yerde?
2: Ne bileyim işte. Kırmak gerçekten de güzel bir şey döngü. Dedi o şekilde anne baba ve buradan bütün anne babalar seslendim. Biz nece anne babalarımızdan gördüysek kimsenin gevlini kırmağın, kötülük etmeyin, incitici sözler demeyin. Siz de buna alıştınız. Bu zamana bakmayın. Siz gene eğilige alıştın değil mi? Ama bu zaman böyle olup tüm egevele davransınlar. Zorbalıktı, hayır, haket yesinler bilmem. Çünkü bazen de görürük bunu. Giden programda da dedik. Anne babalar bunu alıştırırlar. Avvaki vakit kalmadı. Dünya dekşildime gebel olsunlar.
0: Dünya dekşildi, sen dekşildi.
2: Ama teki dünya dekşilmiyor bana tere.
0: Eğilikten dekşil. Yok yani kötü şeyi ögüre desen.
2: Ya. Zaten bu zamanda sen bu kötülük alıştırsan tamam dünya dekşilip demeyerek her şey dekşilip esne eğiliklerden güzelliği anlat eğiliği. Çünkü sen buna kötülüğü alıştıranda zaten bu sene de yani bir gün kötülük edecekti bu uşak. Çünkü aynen. Aklına bunu alıştırsan mesela yardım etme, zorbalık, kimse yüreği uyanmasın. Uşağa böyle alıştıranda yani bir gün beygi olanda ne anne babaya yüreği yanar. İhtiyar olan da beygi olan da uşak size yani rahmi getmez. Çünkü ne bunu alıştırdı. Zorbalık. Anne babanı atar. Yani bu neden geldi dedi o sükümün anne babanın terbiyesinden geldi. Siz bu zamana bakmayın. Tamam alıştırın zorbalığa karşı nece davransın. Kötü insanlara karşı nece tasarrufat olaylar var. Bazı şeyler var. Burada mesela konuşabilmir. Gerçek hayatta oğlu bunları alıştır ama kötülüğü alıştırmayın.
0: Sonra anneyden babanın sözü bir olsun. Biri bir şekil eğitim versin çocuğuna. Biri,
2: doğru bu da çok etkisi
0: biri, var. Biri esnek olsun. Biri kuruluktan gelsin. Yani kesinin sözü bir olsun. Mesela birisi kızı olsun, oğlu olsun desin çıkaram dışarıya arkadaşlardan. Anna diğer tamamdı. Yani kabul ettim çık yaz ya. Babaya gelince yo nece oğlu olmaz çıkasan yani bir şekilde hatavardan şey eder. Bunlar birbirine zıt oldular. Öz gerekçisi birbiriyle aynaşsın. Anlan ki bir karar versinler.
2: Böyle.
0: Bilirsen.
2: Aklıma bir şey geldi. Çünkü bana anladım yani. Çünkü bu konuyu diyende geçen gün yani aile içerisinde oldu bu. Bir tanıdık. Baba uşaqları çok üzü verir. Yani Bu derecede özveri anne diyebilmez özüne uşağa buradan buraya otu. Diyende kıyamet koparıyor.
0: Yani, gözü üstünde kaş var nece diyar.
2: Ha, bir sorunları yok yani. Anne babam bir sorun yok, tartışmalar yok. Biz uşağı yüzünden de alar onun işi. Anne diyar yok, baba diyar. Ha, kız uşağıdı. Çünkü anne daha iyi bilmese kıza nece terbiye verilmesi, ne yasaktı, ne olup olmayacağını anlatır ama baba bir türlü bunu kabul etmir. O gün de davet etmiş yani tartışmış yıllar. Hatta ben de dedim olmazsan yani karışasan. Her zaman diyelim anneydi. Yo olmaz kızımdı, kıza bilmez. Ne isteseler oğlu. Ne desem ege alınsın yani eğer razı değilse de bu işe eder. Diğer kadyo kızım istiyor. Mesela uşaktı yani ilkokulda. Mesela küsende baba da anne gider. O kızım hiç küsür benimle.
0: Bunu yavaş yavaş kötü yola.
2: Diri beygi olanda ayrı şekil oldu düşüncesi. Yani bu da diri özü olmaz ahir. Ne var? Koy
0: bu küsün. Bu şekilde öğrendi. Daha fikri de ekşilmez. Yüz beygi olduysa.
2: İşte mesela anneye ben, fazla yakın döylenmiş. Çünkü baba hani çok mecel verdi yakın. Çok hızlı gösterdi ya.
0: İyiydi. O zaman yani bir böyle zorbalığa, bir tacize geldiyse. Gel anneyden konuşuyor yoksa bunu babaydan konuşuyor. Elbet ki babadan utanı çekili. Ne şekilde açıklar? Geri anne özünün yakın etsin özüne.
2: İşte anne özü yakın edir. Biz bazı şeyler baba koymuyor.
0: İşte geri baba bunu düşünsün. Geleceği düşünsün. Yani yarın bir gün bu kız büyük olacaktı. Nece konuşacaktı sen ona? Geri düşünsün. İkisinin sözü bir olsun. Yani o verdikleri eğitim üstüne dediğimiz tek.
2: İşte yok, bunda yok kararsızlar. Anne diyende yok. Baba diyor yok. Kaydı yok. Kaydı bırak. Rahatlen. İhtiyacı normal. Böyle diyor.
0: Bu da yanlış bir
2: yanlış. Ben zaten böyle şey istemem. Haz etme mesela terbiye konusunda özellikle baba çok mesela karışsın ya da anne baba kızanda anne karışsın. Hiç haz etmem bu işi. Yani hiç güzel değil. Çünkü sen kızanda o. Elbette anne baba kızar. Uşağın kızar.
0: Doğru.
2: Şiddete karşıyım. Kızmak normaldi. Biz baba diyenden işi kızsan tepki gösterende uşak üzü görür. Onun için daha da harap olur ileride mesela okul hayatında olsun.
0: Yani çok gelecekte. Aman görmüşükte gelecekte yani geldikçe dekşili yani bütün sıfatları dekşili. O ekti içinde baba ekti içinde bu şeyleri. Hı-hı. Yani bu kötü şeyleri. Bu ister 24 saat hür olsun girsin çıksın istediğini etsin. Yoksa da hatavariden kızmağıydan İstediğin
2: İşte mesela arkadaş gibi giden de diyelim nişan göndersiz arkadaş gibi gitmezsin. Çünkü indiki vakit dakişilip de o elde diyor ki. Nedir yok hadi utanmam. Yani daha üskült oldum. Çünkü bir kere diyende harap adam olasan.
0: İndiki i̇şte zamanda, insan bir konuş ondan sonra. Ha,
2: baktım yok.
0: Ben içimdekin anlattım özne. Mafruz özü daha bilsinler.
2: Çünkü derim kız uşağı da olmaz. Babaya derim gönderme yine. Geçti vakit. Yok kardiyom ben tanım. Kızım arkadaşı da iyiydi. Hayır daha özel bilir. Bir iki diye sen nesihat tanıdı. Ya da biz nesihat uyadık daha özel bilse. Ondan geldi. O yüzden de nedir? Yüksel Han da dedi. Anne babanın sözü bir olsun. Özellikle böyle şeylerde de babalar yani tamam uşak senden korksun. Yani korkma ne demek? Saygı gösterse. O da bir yani korkudan gerçeksin ama anne karşılığında bir şey diyende annenin belini tut günün o an. Eğer aklı o da kesmeyipse de o şey diyese o da olmaz ama o günde de mamun uşağın. Anne de baba da olsa.
0: Sonra birbiri yüzden tartışın. Bakın nasıl tamamdı ona göre. Hı. Yani korku dediği o teki yok bir tekten korkur ama saygı var ara yerde.
2: Mesela ben de yakın size korkumdan dönük saygımlandı. Aynen. Bir ablam olarak öyle, arkadaşlarım öyle. Olsun burada çalışanlar olsun saygı gösterim korkmak dövgü. İnsan kimseden korkmaz sadece hani diyor ki bizi yaradandan korkarız. Ama diğeri sadece hepsi saygıdır. Saygıdan sessiz olmağım, mesela tepki vermemağım bu korkudan gelmez. Saygıdandı mesela diyağın fazla nece diyağın gevi kırılsın istemediğimiz için susarık. Bunu mesela gösteren uşaklarımızı anladığın saygıyı, korkuyu dövgü, saygı göstermek.
0: Yani bir de ondan başka anladık özlerine. Bir arkadaş olsun, yani bir öğrenci olsun özüden, yani bir kimse olsun, yani aynı ömürde onu hiçbir zaman dediğimiz tek kırmasın.
2: İncitmesin.
0: Demesin. Sen o saçı beledi, dediği o tek uzundu, kısadı, ne kadar zayıfsan, yani bu gibi şeyler gönlünü kırır yani.
2: Ya da bir engeli var, bunu da alıştırsın uşaqlarına.
0: Yani bir şey bunun üstünde konuşmasın. Karşı tarafın gönlünü kırmasın. Bu şekil, eğer beslediyse özünü, bu şekilde eğitim verdiyse özüne, elbet ki gelecek nesiller inşallah
2: olur, güzel bir nesil olur.
0: Güzel bir nesil olur. Biz bunu istiyoruz.
2: İnsan yani. Dış görünüşüyle yani zorbalık, dalga geçmek olmasın. Gerçekten bu çok önemli. Bazen mesela engelli var. Sakat uşaqlar okula da gidirler. Uşaqlar diğerleri dedik ki zorbalıktan şaka edirler. Dalga geçirir. Bu ne oldu? Etkisi oldu. Dedik ki bazen intihar bile eden uşaqlar var. Genç kızlar var. Aynen. Yani görürük her şey. Ailenin zorbalıkları yüzünden özünü öldüren veya evden kaçıp gidenler var.
0: Çok da var.
2: Bunlar o yüzden de eğer bir anne istemirse mesela uşağı, kız olsun, oğlan olsun evden kaçsın ya da özünü öldürsün. Hiçbir zaman zorbalık gösterir. El yüzden geldikçe yani güzel üslup davranın, zorbalığın güzel olmadığı anladın. Siz de özünüzü anladın ki yapma onu.
0: Çok güzel.
2: Daha ne zannedalım misal
0: falan. Çok güzel konuştum.
2: Tabii
0: yani, ki. Umarım da dinliler de bizi faydalanırlar. Bir de tekrardan diyorum. Bir şeyler var ise belki bizden kaçıptı. Belki konuştuysalar biz de onlardan daha faydalanır. Doğru. İki tarafın alışveriş fikri daha güzel ola.
2: İnşallah. Az önce konuşan da elektronik konusu bir basit bir şey anlattım. Bilsen ki bu zamanda elektronik zorbalıklar çok olubdu. Özellikle de kızlahandır ya her zaman bir kız zayıfadı handiyarıq. O yüzden bu zorbalık çok olubdu. Sizce bu zorbalığı elektronik zorbalığını nasıl engelleyebilir? Anne babalar ne yapmaları lazım?
0: Tüm dünyada bu gibi zorbalık çok olubdu doğrudan. Anne babanın rolü nedir? Yani koymazlar 24 saat telefon ellerinde olsun. Bunları mürakabe etsinler, baksınlar neydi yani ne konuda ele alırlar, neydi ne şeylere bakırlar. Bir de ondan başka bir şey olduysa yani bazen biri yorum yapıp da yani o yorum kötü bir yorum yapıp bakar onun cevabını verer. O verer yani ikisi birbirine sürekli o onu hak eder, bu buna hak eder. Yani ara yerde bir bozukluk olur. O zaman bakar mı yani bu kuvvetli taraf bu yani erkeğe kalp bu kıza zorbalık yapar. Bunda ne olur bu kız? Korku altında olur, endişe olur, üzerinde bir yani sıkıntıda olur. Bu şeyden nece vazgeçsin? Yani bu hele de diyemeyipti yani ana babası için hareket etmeyipti. Bunu buradan diyorum. Kızlar da buradan iyi dinlesler beni. Yani ana babadan önce kızlarımız iyi dinlesin. Eğer birisi size zorbalık yaptı elektronik cihazlarımızda yani elektronik zorbalık ne şekilde kanşarlıyorsunuz? İlk başta o yazdıkları mesajları resmin alın. Qeydeləyin yanınızda. Mesela özel resimlerinizi paylaşmayın başkalarıyla. Yani özel bilgilerinizi, yani rakam telefonu, yani adresinizi bunları paylaşmayın. Bunlar dediğimiz zaman eğer karşı taraf sizi zorbaladı bu şeylerden resimlerini çekin hemen engelleyin özünü. Ondan sonra icra uzaklaşabilirsiniz. Anne gördüyse mesela geldiyse sessiz kalmazlar. Anne gördüyse bir böyle hareket etti kızı dedi bir böyle şeyi uğramışam zorbalığa. O zaman anne oturur kucağını açar özü için sakin sakin dinler özünü hakikatını kesmez diyer ben sen önünem suç sende deki suç özündedir. Yani bu şekilde konuşu özüden demez özüne arama. Boş ver. Geçsen hallele bu meselelerini. Özü, yalğızı hallele. Yok desin. Biz sana ulanık. Yani
2: destek işte olsan, çok destek olsun. Anladın da yani kızmazsa var. Bazı anneleri tepki gösterirler. Babaya diyelim. İşte, babaya böyle eder vurur seni.
0: Daha o zaman ayrı şeyler de olduysa korkar demez. Daha fazla derin sorunlara düşer.
2: Yok karşı yani tarafta şekilde, daha fazla tehdit eder özünü, istiklal eder özünü. Çünkü bakar belli özün. Yoktu.
0: Aynen yani bu dediğimiz ki işte yavaş yavaş gelsin özgüden korkutmasın özünü. Ondan sonra Bak rakam var, telefon rakam var,
2: yani.
0: Şikayet ederler.
2: Bir kemal yani kanunla çıkıp icraatlar evvelki kiminde öyle.
0: Bir de anlatsılar deyizler bu kanunda elbet ki bu sene zorbalık yapan cezasını alın. Yani onu da anlatsılar özüne bu şekil konuştuysa özüyden bu problem de çözüle. Yani bu şekilde
2: dediğimizde ki. Ama mesela haddetten deyizler o yanlış ama sen de yanlışları yapsın bunu tekrarlama kızım bunu halleder
0: bu
2: ama
0: tamam.
2: Daha olmasın. Bir şey olmadan önce mesela birden tanışır tabii ki de her kız mesela tanışabilir erkek de olsun kız da olsun bazen kızlar da bunu diğer kızlar da zorbalıkla yapabilirler yani dedim seyit de olsun resimlerden olsun desin ki evvelen tanıştır bizi o insanlardan kız arkadaş olsun erkek arkadaş hatta bilagın nerede dövgü naksa ailedendi ailedendi davranışı tabiat nerede arkadaş olsun hatta bir sinek çevresindeki arkadaşlar kimdiler.
0: Bunu bu konunu dedi indi bir başka bir konu açtı. Bir de diziye döndüğümüz zaman dizilerde çok yani bilgiler var. İnsanın nece diğer fikrin açar, gözün açar. Dün bir yenge dizi gene çıkmıştı. Biz diyoruz erkek mesela zorbalır kızı yani tenemur eder kıza kız kurban oluyor. Kız kıza da aynen zorbalık yapabilir. Aynen yani öz yaşında bir kız zenginiydi, güzeliydi. O birisi bunun takide geliydi. Sürekli başkası övgünde. İşte bu belaydı, bu belaydı başladı kırmağı özü. Ona oldu. Yani hemen 360 derece o güzel kıza ki yani diyağın akıllı, eğitimli dakşildi. Özünü odasına kapattı, çıkmadı yazıya. Hı-hı. Yani bu şekilde yani diyemeyeğinse de erkek kızları.
2: Yok
0: kızda kızı zorbalar hatta oğlan da oğlanı zorbalar gördüyse bazı şeyi var özünden daha üstü onun için şey eder. Yani ha, bir de odasına kapandıysa bir tek bil bunun bir müşkilası var. Yani geri aile bilsin niçin o kız odasından sürekli kapanır. Neden telefon çalanda korkar mesela? Yani bunlar önemli de gere annenin babanın bilgisi
2: doğru
0: olsun bu konuda.
2: Gerçekten de çok önemli. Peki Yüksel Hanım süremiz az kaldı. Bir diğer sorumuz da sorarım sizden. Hani dedik ya zorbalık okullarda, ailelerde bunlar nece engeller, engellersler. Sadece bu görev okuldan aileye düşür yoksa toplum ve medyanın da bir rolü olması lazımdı. Veya ne yapmalar lazımdı?
0: Elbet ki sada okul, sada dediğimizde ki aile yok. Toplumda da ondan başka şeyde de yani medyanın da çok rolü var. Sürekli medya yani mesela yazsılar, tevhiye etsiler, kurslar görsetsiler. Mesela bizler indi müessese bu bizim müessesemiz, Hatun Kültür Müessesesi sürekli fakültede olsun, fakülte öğrencilerine, okul öğrencilerine sürekli bunları anladırıq, kurslar veririk özlerine, müşkilelerin dinlerik, çözerik müşkilelerin. Yani bu çok önemlidir. Dediğimiz tek yok olsa da okul neler yapsın. Hatta ki mekayet olsalar yani halletsiler bu konunu yoksa da aile yoksa da onlar da ki toplumda yani dediğimiz tek hareket arasında konuştuk. Toplum yani bütün aileler gere çocuklarına anlatsılar, desinler kimse kimseye alay etmesin. Demezler sen kısasan, sen uzunsan, sen karasan, sen bayasan. Bu elbet ki karşı tarafın gönlünün karar. Yani güzel mesela okullarda meclis ummahat oğla onda edebilir yani birisi gelsin mesela sivil toplum örgütünden biri gelip bunları anladı ne şekilde davranasız kızlarımızdan yani bir böyle sorunlar olduysa yani bu gibi şeyler çok önemlidir. Yani biz dediğimiz ki müessesemiz sürekli bu kursları yapar, proşerler aynen proşerler dağıdırıq, genç kızlarımızdan sürekli olduk. Çünkü bunlar bizim geleceğimizin hatunlarıdır, geleceğin değerli kadınlardan
2: anneler olacaklar.
0: Aynen. Gelecekte olabilir lider olurlar. Yani her üstteki yerlerde görebilirler. Geri sürekli biz bunlara tevhiye edeceğiz.
2: Yani dediğimiz medyada da topluma da
0: hepsinin
2: sivil toplum örgütlerinin de rol alması lazımdı. Aynı Hatun Kültürel Müessesi orada yaptığımız kurslar kimin? Orada da insanlara anlatsız güzel bir şekilde faaliyetlerimiz çoktu bu konularda. İnsanlara bütün
0: hatta
2: konularla ki, ilgili.
0: Yani hükümet müesseselerinde de aynen bunları gene yaparak orada büyük sayıda ana baba var, yani abi abla var. Bunlar da ister istemez yani bunları gene bilsinler. Bunlar çok önemli.
2: Onlara anlatsız, onlar da bilgilerini diğer insanlara da paylaştı.
0: Mesela ben yazarım. Yazar sürekli gazetede, yani dergilerde yazarım. Ben. Bu gibi konular üstüne, kültür üstüne, yani bu gibi kızlarımız ne şey ederek yani bunları sürekli yazarım. Bir de şeyde medyada da paylaşırım. Çok beğen geldi, çok yani yorumlar geldi. Yani isterler sürekli bunun gibi yazılar yazalım. Elimizde ne kadar geldiyse kusur koymarız inşallah biz.
2: O, kusur koymayıp siz güzel bir şekilde anlatsınız. Belli zaten programı hazırlamak uzun. Güzel konular hazırlısınız. Biz burada konuşuyoruz.
0: Siz de kusur koymuşsunuz.
2: Sağ olasınız.
0: Radyomuzda siz... kusur koymuru. Güzel program ele alıptı.
2: Sözlerinizin güzel bir şekilde bilgilerle.
0: Atalay Bey'den çok teşekkür ederim. Yani dediğim zaman bana kırmadım özün hemen. Ne işim var idi doğrudan koydum.
2: Güzel bir seçim yapıp da size bu program için seçipti.
0: Sağ olun, sağ olun. Hep bu sağ olun.
2: Teşekkür ederim. Tabii ki de güzel bir konuyu ele aldık. Son olarak ne demek o zor Yüksel Hanım? Buradan anne babalar olsun, buradan indirdiler bizi, genç kızlarımız olsun, zorbalıktan ilgili. Son sözlerimizi paylaş sağ olsun.
0: Tamam. Değerli güzel kızlarımız. Buradan size seslenirim. Hiçbir zaman korkmayın. Özgüvenizi kaybetmeyin. Özünüze mekayet olun. Düz yolda yeri olun, korkmayın. Elbette ki işinizde, yani okulunuzda her haradaysanız, başarılı olduğunuz zaman elbette ki başkaları isterler sizi yıksılar, kıymetinizden endirsiler. Hiç aramayın onları. Siz güveninize mekayet olun. Bir böyle zorbalığa uğradığınız zaman bir yetişkin insanla konuşun. Anne olsun, öğretmen olsun, eğitim danışmanı olsun. Onunla konuşun, anladın. Özünüzü kapatmayın odaya. Özel bilgilerinizi paylaşmayın. Facebook olsun, başka yerlerde medyada paylaşmayasız, rakam telefonunuz, yani adresinizi kimseye bildirmeyin. Bir böyle sorun geldiyse başınıza, bunları hepsinin resmini alın, sonra engelleyin o insanı, hatta size yakın olmazsa kendinize mekayet olun. Bu gibi şeylere maruz kalmayasız ve özünüzü sürekli kuvvetli eleyin. Siz de başkalarıyla bu yolu seçmeyin. Siz de başkalarına zorbalık göstermeyesiniz. Buradan da anne babaya seslenirim. Ortamı güvenli eleyin çocuklarınız için. Sürekli destekli olun özleriden. Bir sorunları olduysa, bir müşkileye düştüyseler sessizce dinleyin özlerini, sesle yani hareketlerini kesmeyin, dinleyin, bakın ne dinlediğe. Eğer bazı bu saydığımız nukatlar var ise, yani özünü kapatıp odaya, okuldan vazgeçip uykusu azalıp da bilin ki bunun bir müşkilesi var, yani zorbalığı uğrayıp, yani başka şey var. Bunları mütabaa eyleyin, koymayın bu gibi sorunlara düşsünler dedik müstaki. Anneyden babanın sözü bir olsun, hatta ki işeke büyük olmasın. Topluma da diyoruz, herkes bunu göstersin, yani evde eğitim verildiği zaman hiç kimse ayrılmasın demesin. O karadı, bayazdı, o zengindi, o yoksuldu. Sürekli tevhiye olsun. Ondan da başka hükümet müesseselerinde, medyada, sivil toplum örgütleri bu gibi tevhiyeleri versinler. Çok önemlidir. İnşallah da zorbalık azalı umarıkta kalmaz. Çok sağ olun.
2: İnşallah çok bir şekilde anlattın. Sağ olasın.
0: Siz de sağ
2: dediğimiz olun. Gibi toplumda bir insan bir yerde haksızlığı görende, zorbalığı görende mi geselleşmedi o zaman siz de o suça eşlik etmiş olsunuz. Yani çok aynı seviyeye düşmüş olsunuz. Çünkü siz de o insan kim kötüsüz. Çünkü zorbalığı görsünüz. Ne yardım etsiz ne engel olsunuz.
0: Ne yazık. Ne yazık. Yani çok insanlar da, gördük, da var böyle.
2: El birliğinden de olan da var. Veya görüdür ben karışmam koymanın özü yerindeyim. Nedir seresi bu olmaz mı? Göz olmalık bir şey
0: görünüyor. Yarın sen o başı o da gele. Yarın çocuklar onun da başına gele.
2: Doğru. Hani ne diğer ne ektiyse
0: onu biçesen.
2: Biçesen. O yüzden istemirse o başı o gelsin. Çünkü yani bir gün uşağı da aynı bu zorbalıklar olsun. Çünkü sen hani üsküt kaldın ya bunun geri dönüşümü sevdikleri da olar. Özü beledir. Hayatın bir kanunudur. Sen kötülüğe üsküt olan da o kötülük senin başına gelir. İstemediği, sevdiği bir insana karşı gelir. O yüzden gelmesini istemirse zorluğa, zorbalığa üsküt kalmalım. El yüzden geldiğince bu zorbalık konusundan veya diğer kötülüklerden uzak olun, uşaqları uzaklaştırmalım, destek olun. Etraf üzerindeki bütün insanlarla güzel, anlayışlı bir şekilde konuşun, kırmadan, incitmeden. Ve bugünkü konumuz zorbalığıydı. Teşekkür ederim Yüksel Hanım'a tekrardan bu güzel konu için. Yaşamın içinden programımızın sonuna geldik.
0: Bunu gelecek ekleyeceğim.
2: Tabii ki de buyurun.
0: Her nasıl konu siz ele alın, yasağız. Eğer radyoya yasağız, eğer bizim Hatun Kültürel Müessesesi safhasına yasağız, ne istirsağız, biz hazırız burada konuşalım onu. Sağ olun, her teşekkür ederim. Gibi
2: zaten mesajlar geldi, biz o konuları paylaşırız. Gelecek tabii ki de salı günü saatler tam 11 gösterdiğinde sizlerle Türkmen FM'de buluşacağız. Facebook sayfamızdan canlı olarak, görüntülü olarak programımızı bir saat boyunca paylaşacağız. O ana dek gözünüze iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Birbirinizi kırmadan, incitmeden güzel günler dilerim sizler
0: teşekkür
2: için.
0: Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Beni dinlediği için.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Dökme Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: teşekkür.
1: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmedeki iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı. Parlamento terörle mücadele yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Yüksek Yargı Konseyi yabancı yükümlü ve tutuklulara yönelik işlemler, yürürlükteki yasal çerçeve ve Irak'la ilgili ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar doğrultusunda yürütülecek dedi. Ulaştırma Bakanlığı yakıt yağı taşımak üzere kullanılan ve Panama bayrağı taşıyan bir tanker, Irak karasularında bulunduğu sırada kimliği belirlenmeyen bir kaynaktan gelen saldırıya maruz kaldı. Petrol Bakanlığı Irak karasularında hedef alınan tanker, Irak Petrol Tankerleri şirketi tarafından kiralanmıştı. Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Salahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Vadi Eşşay, DAEŞ terör örgütüne ait sığınak ve barınma noktalarını hedef aldı. Zikar'da açık bir alanda balistik füzeye ait parçalar bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın İran gemilerine yönelik saldırıları gerilim tehlikeli bir şekilde tırmandırılması ve bölgesel ve uluslararası barışa yönelik açık bir tehdittir dedi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan ajansın güvenceleri kapsamındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların yasaklanmasının bir sonraki gündemine alınmasını talep etti. Avrupa'da doğal gaz fiyatları %5'ten fazla arttı ve megawatt saat başına 80 euroya aştı. Bu 2022'den bu yana ilk kez gerçekleşti. Petrol fiyatları %3'ten fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 101 doları, Amerika ham petrolünün ise fiyatı 96 dolara aştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Suriye'nin nükleer yükümlülüklerine uymadığına ilişkin maddeyi gündemine aldı. Suriye'nin İdlib'inde silah ve savaş kalıntılarının toplanması için kullanılan geçici bir depoya meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 8 Arap ve İslam ülkesinden yapılan ortak açıklamada İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatının yasaklama kararı memnuniyetle karşılandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun İsrail'le müzakere etme kararını dışarıdan hiç kimsenin hatırı için değil Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda aldık dedi. Taliban hükümeti eski hükümetin 2021'de çöküşünün ardından Afganistan'da bırakılan Amerika menşeli ekipman ve silahların geri verilmesi yönündeki Amerika Başkanı Donald Trump'ın talebini yeniden reddetti. Rusya'nın Krasnodar bölgesine hedef alan Ukrayna'ya ait insansız hava araçları saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
4: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، وهذه موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب. مجلس القضاء الأعلى يبحث آلية التعامل مع المحكومين والموقوفين الأجانب، وستتم وفق الأطر القانونية والاتفاقية الثنائية النافذة بين العراق والدول المعنية. وزارة النقل تكشف أن سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما تعرضت إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وزارة النفط تعلن أن الناقلة المستهدفة في المياه الإقليمية مستأجرة من قبل شركة ناقلة النفط العراقية. طائرات القوة الجوية تستهدف أوكار ومضافات تنظيم داعش الإرهابي في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين. العثور على أجزاء من صاروخ باليستي في منطقة مفتوحة بمحافظة ذي قار. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن الاعتداءات الأمريكية ضد السفن الإيرانية تعد تصعيدا خطيرا للتوتر وتهديدا واضحا للسلم الإقليمي والدولي. إيران تطالب وكالة الطاقة الذرية بإدراج حظر الهجوم على المواقع النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة على جدول أعمالها المقبل. أسعار الغاز الأوروبي تقفز أكثر من 5% لتتجاوز 80 يورو للميجاوات ساعة لأول مرة منذ 2022. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3%، وخام برنت يتجاوز 101 دولار للبرميل، والخام الأمريكي يتجاوز 96 دولارا. وكالة الطاقة الذرية ترفع بند عدم امتثال سوريا بالتزاماتها النووية. مقتل 14 شخصا وإصابة 11 إثر انفجار وقع في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في إدلب السورية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. İn Edebiyat, ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin.